0: Korsan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli genç bir sanatçımız var. Kemancı Sesim Bezdüz. Hoş geldin Sesimciğim.
1: Hoş buldum.
0: Tekrar burada ağırlamaktan çok mutluyum. Aslında bir mutluluğum da yaz tatillerinin buraya geliyor olmanız sizin. Avrupa'da yaşayan, müzik yaşamını Avrupa'da sürdüren sanatçılarımızın özellikle Ankara'ya gelmeleri beni çok mutlu ediyor.
1: Benim için de öyle. Her gelişimde de bir Anıtkabir'i ziyaret ediyorum.
0: Evet.
1: Sanırım o şekilde gördünüz
0: evet,
1: burada
0: oldu. Evet, ben o şekilde gördüm. Sesim burada diyerek hemen aradım ve bugün buradasın. Şimdi biz en son seninle geçen sezon sanıyorum Ekim'de Sunakan günlerinde bir özel bir konserim vardı. Orkestra Akademik Başkent'le
1: Evet.
0: Orhun Orhon yönetiminde. O konserden hemen sonra konuşmuştuk. Yine oradan başlayalım istiyorum. Çünkü çok özel bir konserdi. Hem orkestra hem eser. Besteciden söz edelim istiyorum. Peteris Vasks değil mi?
1: Evet.
0: Onun çok özel bir konçertosunu seslendirdi.
1: Evet, ikinci konçertosuydu.
0: İkinci konçertosu. Akşam Işığında adı da çok ilginç. In the Evening Light gerçekten ona da uygunmuş. Sonra da o gün konuşmuştuk ne anlattığını. O kadar güzel anlatmıştım ki hissederek çaldığım belliydi zaten salonda. Şimdi o kayıtları o zaman tabii olmadığı için çalamamıştık. Başka eserleri çalmıştık senin kayıtlarından. Cem Önertürk'ün kaydı değil mi? Bu özel bir
1: Evet,
0: kayıt.
1: konseri canlı bir şekilde kaydetti flüt sanatçımız Cem
0: Evet,
1: Önertürk.
0: yani o da çok değerli bir sanatçı. Aynı zamanda
1: Evet.
0: kayıt da yapıyor. Bu sanıyorum istiyor böyle bir şeyi.
1: Bence bu tarz işleri zaten müziği bu kadar iyi bilen birinin yapması lazım. Yani
0: Evet, evet.
1: altyapısı çok iyi olduğu için
0: Evet.
1: istediğimiz gibi kayıtlar çıkarabildiğini düşünüyorum.
0: Evet. Sonrasında beni etkileyen ki sanıyorum seni de çok etkilemiş. Bestecinin dinlemesi kaydı. O süreci anlatır mısın bize?
1: Tabii ki. Ben edisyon şirketiyle iletişime geçmiştim. Çünkü onlara konserde çalıp çalmadığınızı da bildirmeniz gerekiyor. Yani bu notaları neden aldığınızı öğrenmek istiyorlar. Özellikle yeni yazılmış eserler için. Çünkü telif hakları vesaire bu tarz konular söz konusu. Ben de konserde çaldığımı belirttim ve onlara kaydı gönderdim. Onlar da bu kaydı besteciye göndermişler.
0: Harika.
1: Ve kaydı dinleyen Peteris Vasks'ın bizzat bana ulaşıp icram için eserin özünü kavramış olduğumu ve bu performansı tebrik etmesi beni inanılmaz gururlandırdı.
0: Evet, ben de tebrik ediyorum gerçekten. Kolay değil. Sanıyorum aylarca çalıştın diye düşünüyorum bu eseri.
1: Evet, bir 2-2,5 ay kadar bir sürem vardı bu konser için. Çünkü öncesinde bu konserin olup olmayacağını zaten bilmiyordum. Ben bir Mayıs ayında olan bir konser için, birisi rahatsızlandığı için 10 gün öncesinde haberim olmuştu. Ben de Adana'da bu konsere dahil oldum solist olarak. Yine şef Orhun Orhon'du. Ardından süreç bu şekilde gelişti ve ben bu konçertoyu çalacağımı konuştum onunla. Bu süreçte de 2-2,5 ay boyunca ciddi bir çalışma yaptım. Bütünleştik bu eserle.
0: Evet. Özellikle son bölüm değil mi? Yani o konuda bir şeyler söylemek ister misin? Çünkü o özel bir şeyi anlatıyor değil mi? Bayağı yaşı olan bir besteci çünkü.
1: Evet, benim şöyle söyleyebilirim. O son bölüme kadar zaten iki tane büyük kadans var. O kadanslarda oldukça yani virtüözlük gerektiriyor bence. Bu işin altından kalkmak için ben de epey çalıştım, anlam aradım. En sonunda o üçüncü bölüme gelince şunu fark ettim. İlk defa gerçek anlamda bir majör tema geliyor. Bu da eserin sonunda geliyor. Ondan önce belki bir andırıyor ama sonuna kadar böyle bir şey yok. Sürekli bir arayışta, sürekli bir yere varmaya çalışıyor. Bu da insanı da dinleyiciyi de özellikle yoran bir tempo. Ama bence o bağlam çok güzel. Sonunda artık bir refaha erme hissi.
0: Evet. Huzur diyelim ona.
1: Evet,
0: Gerçekten
1: evet.
0: çok özel. Şimdi biz üçüncü bölümü çalmayacağız. Bu kadar söz ettik belki ama
1: Dinlerler belki.
0: evet yani sanıyorum bu var değil mi?
1: Evet, sanırım Akademik Başkent'in kendi YouTube
0: Orkestra
1: sayfasında
0: Akademik
1: görebilirler.
0: Başkent,
1: Orkestra
0: evet.
1: Akademik Başkent, evet.
0: Biz ilk bölümünü seçtik. O da aslında bir fikir veriyor, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ilk bölümü dinleyelim. Orhun Orhon yönetiminde Orkestra Akademik Başkent'le kemancı Sesim Bezdüz seslendiriyor. Peteris Vasks'ın ilk kez değil mi? İlk seslendirmek,
1: Türkiye'deki.
0: ilk Türkiye'deki ilk kez tabii seslendirilen Akşam Işığında. adlı ikinci keman konçertosunun ilk bölümünü dinliyoruz.

0: Peter Svast'ın Akşam Işığında adlı ikinci keman konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Orhun yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent'le birlikte keman sanatçısı, kemancı Sesin Bezdüz seslendirdi. Sesin bu haftaki konuğum, onunla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ilk eserden söz ettiğimiz için müzik yaşamından pek söz edemedik. Ben biraz gerilere dönmek istiyorum. Çok genç gerçekten Sesim. 1997 yılında Mersin'de doğmuş. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde çocuk korosu, değil mi? Başlamış annesiyle birlikte sanıyorum.
1: Koroda,
0: Koro,
1: korist olarak.
0: korist olarak. Çocuk korosunda tabii. Sonra keman eğitimi Lili Çimburse ile birlikte. O da Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda. Bu arada ailesinden de söz etmemiz gerekiyor elbette. Son derece değerli müzisyenlerden oluşuyor. Bezdüz ailesi, babası sevgili tenorumuz Bülent Bezdüz. Annesi Reyhan Bezdüz, o da keman çalıyor, değil mi?
1: O da evet Gazi Üniversitesi mezunu müzik öğretmenliği. O da kemancı ve müzik öğretmeni daha çok. Ve çocuk operanın çocuk korosunun da
0: Koro
1: şefiydi.
0: şefi,
1: Şimdi de özel çocuklarla çalışıyor.
0: Ne güzel. Evet. Biraz erkek kardeşinden de söz edelim, değil mi? O da önemli. O Bulgaristan'da okudu, değil mi Doğaç?
1: Evet, şimdi öğretim görevlisi
0: Evet,
1: oldu
0: okudu
1: orada.
0: ama tabii ki artık öğretim görevlisi. Sonra Mersin Üniversitesi'nden sonra sanıyorum bir Hacettepe dönemi var, değil mi?
1: Lisede
0: Biraz
1: Hacettepe'ye geçtim. Bilgi
0: lisede.
1: Pamuk'la çalıştım orada.
0: Evet. Bu arada Belçika'da var sanıyorum Muhittin Dürüoğlu'yla. Oradan devam edelim mi?
1: Evet, Muhittin Dürüoğlu benim oda müziği hocam oldu. Tabii bu üniversiteye başladığımda oldu ama biz onunla daha önceden bir araya geldiğimizde beraber bir çalmıştık. O da bana öneride bulunmuştu. Ben de sınava girdim. Ama yaşım daha genç olduğu için genç yetenek statüsüyle girebildim okula. Bu süreçte belirli nedenlerden dolayı yani ve genç olduğum için çok gençtim. Henüz oraya gidememiştim tam zamanlı olarak. Burada lise eğitimimi tamamlarken bir yandan orada da ders gördüm. Daha sonradan tamamen Belçika'da üniversite eğitimime devam ettim.
0: Hacettepe'deki lise eğitiminden sonra Belçika'ya gidişim var. Orada ben ilk dönemde oda orkestralarıyla pek çok oda orkestrasında sanıyorum kuartetlerde miydi birlikteydin? Pek çok konserler vermişsiniz oda
1: Ya
0: müziği
1: benim
0: konserleri.
1: oda müziği gruplarım vardı. Daha yani ben Türkiye'de eğitim alırken oda müziği bu kadar popüler değildi. Şimdi daha popüler ve bence bu çok güzel, bu çok önemli bir adım gençler için. Ben Belçika'daki eğitimde oda müziği ve yeni müziğin çok gözde olduğunu gördüm. Ve pek çok oda müziği grubum vardı. Daha çok küçüktüm. 18-19 yaşlarımda triomuz oldu. Çok önemli sahnelerde çaldık. Paris'teki Salle Corto gibi bir salonda konser verdik. Bu grupla Radyo Müzik 3, yani Müzik 3 yarışmasında birinci olduk ve ben bir sene sonra başka bir trio grubuyla yine aynı yarışmada tekrar birinci olduğum için Flaje'de güzel bir konserimiz oldu. Orası da bir radyo evi. Halen bu kayda ulaşmak mümkün mü bilmiyorum ama o zaman bayağı zaman geçti yani. O
0: Evet,
1: yüzden
0: evet, evet.
1: kesin bir net bir bilgi veremiyorum.
0: Evet.
1: Kuartetlerim de oldu. Bu
0: Evet.
1: şekilde.
0: Evet, Belçika gayet hareketli geçti sanıyorum. Yani o lisans eğitimi, değil mi?
1: Yani beslenme dönemi gibiydi. Çok
0: Evet.
1: fazla repertuar yaptım oda müziği alanında.
0: Evet. Sonra Almanya, Düsseldorf'a geçiş var. Sanıyorum yine oradaki bir grubunuzdan şimdi kayıtlarınızda çalacağız. Mirabelle Cajangeri ile ilgili, değil mi?
1: Onunla yani o yurt dışında zaten doğmuş bir kız ve hani Avrupa içerisinde herhangi bir yere gitmeyi hedeflemiş başka bir yerde okumak için. Almanya'ya gitmeyi tercih etti. Ben de onunla aynı evde yaşıyordum. Ve bunu duyunca ben de neden olmasın ki dedim. Zaten yurt dışındayım ama başka bir yere gidebilirim. Çok büyük bir adım oldu çünkü zaten Fransızcayı zar zor öğrenmiştim. Şimdi Almancayla
0: Evet,
1: bayağı bir haşır neşir
0: evet,
1: oldum.
0: evet.
1: İyi ama.
0: Hannover'e gittiniz değil mi birlikte önce?
1: Hannover'de okuduk. O hem kemancı hem piyanistti zaten. Hala da çok iyi bir piyanist. O Concours Reine-Elisabeth yarışmasının finalisti ve şu anda Chapelle'de yani yaşıyor ve orada hani konserlerine devam ediyor. Aynı zamanda Renaud Copison'un piyanisti. Yani çok gelecek vadeden bir piyanist. müzisyen. Onunla beraber gittik.
0: Sonra Düsseldorf Orkestrası değil mi? O da önemli.
1: Evet, Hannover'dan sonra ben direkt Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın akademisini kazandım. Zaten ilk girdiğim orkestra sınavıydı. Gustav Mahler Gençlik Orkestrası'ndan sonra. O da çok büyük bir, yani Claudio Baudo'nun kurduğu bildiğim kadarıyla bir orkestraydı. Ondan sonra Düsseldorf benim ilk profesyonel orkestram oldu.
0: Ama artık çalmıyorsun değil mi Düsseldorf'ta? Çünkü bir hazırlık dönemin olmuş. 6 ay çok disiplinli bir çalışma. Bizim konuştuğumuzdan sonraki 6 ay herhalde hep çalışmayla geçmiş.
1: Evet, öyle oldu. Yani Düsseldorf Senfoni gibi prestijli bir orkestrada 2-3 yıl çalıştıktan sonra solo kariyerime ve gelişime daha çok odaklanmaya karar verdim. Orkestra yoğun tempoda, yani bunlara zaman ayırmak kolay değildi. Ve bu yüzden orkestradan ayrılıp 6 ayı çok disiplinli ve yoğun bir çalışma temposuyla geçirdim.
0: Evet ve burada bir özel bir durum var. Enstrüman icracılığının en üst düzeyi olarak kabul ediliyormuş. Sanatta yeterlilik sınavına girmişsin değil mi bu arada?
1: Evet, yani Türkiye'deki karşılığı sanatta yeterlilik, doktora dengi gibi
0: Doktora,
1: oluyor.
0: evet.
1: Ama bizim bölümümüzde, yani yurt dışında bu şekilde geçmiyor. Bizde, yani Almanya'da ve öbür ülkelerde, pardon, konsert egzamen, solo klası ya da Meister klası, Master klas değil, ustalık sınıfı ama usta sınıfı gibi.
0: Evet.
1: Bu işte çok üst düzey bir eğitim ve ben bu programa kabul edildim.
0: Evet.
1: Tüm enstrümanlar içinden sadece bir veya iki kişinin seçildiği kontenjanın kısıtlı olduğu bir sınavdı. Ben de bunu yeni öğrendim bu arada. Ben daha çok kişinin girebildiğini düşünüyordum. Çünkü çevremde daha önceden konsert egzaman yapan insanlar olmuştu. Ama daha sonradan kazandıktan sonra birkaç arkadaşım dedi ki bu çok önemli bir fırsat.
0: Evet.
1: İşte önemli görüyorlar bunu gerçekten. Ben de bundan tabii ki çok memnunum. Şunu söyleyeyim bu arada unutmadan. Nürnberg'de Viyana Filarmoni'nin eski başkemancısı Daniel Gaden'in sınıfına kabul edildim.
0: Başlayacak herhalde yeni
1: Evet,
0: dönemde.
1: Ekim ayında başlıyor.
0: Ekim'de. Evet. Kolay gelsin diyorum. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: özel bir durum. Gerçekten artık öğrenci oluyorsun bir şekilde.
1: Yani tekrar öğrenci oluyorum ama bu aynı zamanda orada benim ders vereceğim durumlar da olacak. Çünkü bu bir çeşit tutorluk kısmı da var bu eğitimin. Yani asistanlık da var içerisinde. O yüzden evet, öğrenciyim. Zaten bunu en güzel şekilde deneyimleyeceğim. Bakacağız.
0: Evet, bir başka heyecan
1: Evet.
0: diye düşünüyorum. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Burada biraz bilgi vermeni de istiyorum. Richard Strauss'un bir eserinden bir bölüm çalacağız. Opus 18, Keman Sonatı. Eser ve besteci hakkında belki bir şeyler söylersin bize.
1: Strauss bu eseri henüz çok gençken yazmış olsa da onun ileride yazacağı büyük senfonik yapıtların izlerini şimdiden taşıyor bu eser.
0: Evet.
1: Özellikle yani keman ve piyano partisi oldukça virtüözite gerektiriyor. Piyanist için de hiç kolay bir eser
0: Kolay
1: değil
0: değil.
1: ve orkestra hissi veriyor. Ben bu eseri çok seviyorum. Defalarca da çalma fırsatım oldu ve yani repertuarımın asla es geçilmeyecek bir parçası olabilir.
0: Piyanist, şu andaki piyanistin mi kayıttaki?
1: Bu eserdeki piyanistim Natsumi Ono diye bir Japon piyanist. Hannover'deki sınıfımıza eşlik eden piyanistimiz de, o da çok iyi bir piyanist. Ve bu eseri o çalıyor.
0: Evet, şimdi söz ettiğim gibi Richard Strauss'un Opus 18 Keman Sonatı'nın 3. bölümünü dinliyoruz. Kemanda sesin bez düz var. Piyanoda Natsumi Ono, değil mi? Evet, dinliyoruz.

0: Piyat Strauss'un Opus 18 Keman Sonatı'nın 3. bölümünü dinledik. Sesim Bezdüz seslendirdi. Sesimle sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum burada yeni dönemde konser sezonunda belli konserler var değil mi? Belirlenmiş artık. Onlardan başlayalım mı? İlk Ekim'de, Ekim ayında Başkent Oda Orkestrası ile.
1: Evet, CSU Tarihi Salonu'nda Şef Şerif Can Üniver yönetiminde Başkent Oda Orkestrası eşliğinde Bahla Minör Keman Konçertosu, ardından henüz daha çok genç olan meslektaşım yetenekli kemancı Ecem Kaya ile beraber Bach ikili konçerto çalacağız. Değerli sanatçımız Sunakan'ın anısına olacak bu konser.
0: Evet, sanıyorum Sunakan günlerinde olacak. Çünkü onun doğum gününe yakın keman günleri düzenleniyor. Onlardan birisi olacak diye
1: 18
0: düşünüyorum.
1: Ekim.
0: 18 Ekim belli, tamam. Sonra 1 Kasım ayında bir festivallerden sanıyorum
1: Evet,
0: söz etmiştim.
1: orada işte okulumla da bağlantılı bazı konserlerim olacak. Ya ben hani konser tekzemen yaptığım için artık daha çok yaptığım konserlerden de hani puan alıyor olacağım. O yüzden öyle bir festivale katılıyorum. Ondan sonra Aralık'ta Münih ve çevresinde bir takım konserlerim var piyanistimle beraber.
0: Almanya'da olacaksın.
1: Evet,
0: Yani evet,
1: Almanya'dayım.
0: Avrupa'da olacaksın. Beni heyecanlandıran, dinlemek istediğim 5 Ocak'taki konserin sevgili Cem Esen'le.
1: Evet, arkadaşım Cem Esen ile Beethoven sonatlarını seslendireceğiz. 5 ve 9 numarayı.
0: Evet.
1: Ve bu konser CSO Oda'da Mavi Salon'da olacak.
0: Evet, Oda Müziği için çok özel, güzel bir salon. Mavi
1: Evet,
0: Salon.
1: ve akustiği de çok güzel,
0: Evet. Sonra Şubat. Şubat'ta Çukurova.
1: evet.
0: Çukurova Senfoni Orkestrası ile bir konserim var, değil mi?
1: Evet, çelist arkadaşım Doruk Vicdan ile beraber Vivaldi'nin ikili konçertosunu seslendireceğiz. Bakalım.
0: Evet, şimdiden belirlenmiş konserler var gerçekten. Özel konserler. Nisan ayında İstanbul'da bir konser var ki sevgili
1: İki
0: Mirabel
1: konser bunda.
0: ilki. Mirabel
1: İki.
0: Cajangiri var orada, değil mi?
1: Aa evet, o
0: Evet.
1: işte, AKM'de, bu da yeni belli oldu, kusura
0: Evet.
1: bakmayın. İstanbul'da AKM'de olacak ve bu çok değerli müzisyen arkadaşım piyanist Mirabel Kajanşar ile olacak.
0: Evet. Sonra bir de kuartet konseri var.
1: Evet, o da Süreyya'da. Affedersiniz,
0: Evet, doğru.
1: haklısınız.
0: İkinci konser orada. Olgu Kızılay var, değil mi orada?
1: Orada da aslında bu Oda Tek Fen kapsamında bir konser. Ve Olgu Kızılay, Barok Bostancı ve Umut Sağlam ile olacak bu konser. Ve Haydn'dan Vasks'a uzanan bir repertuar sunacağız.
0: İlk seslendirdiğimiz eserin Peteris Baskın sanıyorum üçüncü kuarteti de varmış, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Bu özel bir kuartet. Bu arada eğitim de devam edecek. Başlamış olacak, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet. Ama bu çok güzel. Ben hareket halinde olmayı
0: Evet.
1: seviyorum.
0: Evet, hareket çok önemli. Biraz karışık gibi görünüyor belki ama hepsinin de başarılar diliyorum. Kimi ülkemizde işte İstanbul'da var, Adana'da var, Hollanda var. İşte söz ettik hepsinden. Almanya'da tabii ki olacak, değil mi?
1: Evet, ya işte öğrenmenin yaşı yok.
0: Evet,
1: Bu da bir
0: evet.
1: öğrencilik hayatı.
0: Evet, evet.
1: Müzikte bir şeyi başarmış olmakla yetinmeyip yeniden öğrenci olmak, yeni hedefler koymak insana daima genç hissettiriyor.
0: Evet, programımız her daim gençlere, her
1: Evet.
0: daim öğrenci, her daim
1: Ben
0: devam
1: de şu
0: ediyor.
1: an tam olarak bu heyecanı yaşıyorum.
0: Evet,
1: Bakalım.
0: evet, evet. Şimdi son olarak bir eser daha var Mirabelle yine, değil mi? Bu hangi dönemde bu kayıt? Astor Piazzolla bu eser.
1: Evet, bu eser aslında daha fazla enstrüman için yazılmış. Çünkü herkesin tekrarladığı o tema, füg teması için bu diğer enstrümanlara da ihtiyaç var. Biz aslında bu eseri benim tango grubumla CSO'da seslendirmiştik.
0: Evet.
1: Ve ben bu eseri çok seviyordum ve mezuniyet resitalimin içinde bulunmasını istedim. O yüzden keman ve piyanoya aranje ettik.
0: Evet.
1: O işte böyle bir kayıt.
0: Evet. Çok güzel bir kayıt bu arada.
1: Teşekkürler.
0: Son olarak Astor Piazzolla'nın Fuga Mesterio diyoruz, değil mi? Diyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Dinliyoruz. Sesim Bezdüz, piyanist Mirabel Cajangiri ile seslendiriyor. Çok teşekkür ediyorum programıma tekrar geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Başarılar diliyorum. Çok yoğun bir döneme giriyorsun çünkü. Kolay gelsin her şey için tekrar.
1: Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki sezon dinleyicilerimle buluşmayı çok heyecanla bekliyorum. Konserlerimi takip etmek isteyenler Instagram profilimdeki linkten dijital kartvizitime ulaşabilirler. Orada gelecek konserlerim ve detaylarını da paylaşıyorum.
0: Evet. Yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, ünlü bir piyanist, güçlü bir konsantrasyona sahip olan yorumcu, konser sırasında çok büyük bir sorun yaşamaz. Başarının ilk kuralı konsantrasyondur demiş. Öyle midir sahiden? Bunu biraz açar mısın bu konuyu?
1: Katılıyorum tabii ki ama iyi çalıştığın sürece, emin olduğun bir eserde aslında ikisi de birbirine beraber yürüyen bir şey. Yani iyi çalışmak ve konsantrasyon.
0: Fazla konsantrasyon da iyi değil, değil mi galiba?
1: Ya şimdi kendi adıma konuşayım. Çok konserim olunca zaten çok da zamanı kalmıyor konsantre olmaya yani. Fakat uzun bir ara mesela 2-3 ay konser yapmadığın sürelerde o konsantrasyon süresi o da zorlaşıyor. Yani o birazcık tempoyla alakalı ve çaldığın eserin ne kadar içinde olduğunla alakalı bir şey. Ama konsantre olmadan sahneye çıkanları da görüyorum. Gerçekten onlar büyük bir kayıp yaşıyorlar. Ona
0: tehlikeli bir şey değil mi?
1: Tabii ki. Yani özellikle de ne biliyor musun tehlikeli? En iyi bildiğin eserde rahat olursan çok tehlikeli. Onda daha çok konsantre olmalısın.
0: Evet, enteresan. Bayağı evet. Üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Zaten müzik eleştirmenleri tarafından da çok kullanılır değil mi? Böyle bir tanımlama Burçin okuduğumuz zaman. Güçlü konsantrasyon, olağanüstü konsantrasyon. Yorumunu beğenmedikleri, evet, bir sanatçı içinde konsantrasyonunu kaybetti. Konsantrasyon bozukluğu yaşadı gibi eleştiriler yazarlar. Peki nasıl güçlenir, nasıl bozulur, nasıl sağlanır bu konsantrasyon? Bunu nasıl tutuyorsun iplerinde konsantrasyon?
1: Yani işte parmaklarında rahat olman lazım. Fakat mental olarak hep sıkı bir şekilde konserin son saniyesine kadar orada durman lazım. Yani çok gördüm kodada konçertonun kodalarında
0: son 3 sayfaya.
1: Yani o kadar oraya kadar çok iyi gelip ondan sonra herhalde eserin bitiş akorunu düşünenler var. Aslında o son 3 sayfada bütün çaldığın 3 bölümün de varyasyonları gibi düşünebilirsin. Temponun hızlandığını düşün. Orada bir blackout yaşıyorlar. Sonuna kadar tutmak
0: peki,
1: lazım.
0: Peki konsantrasyonu güçlendirmenin bir reçetesi var mı?
1: Yani şimdi bazı insanlar...
0: Çalışarak yani yapılır mı bu? Yok.
1: Bazı insanlar şey yapıyorlar işte yürüyüş yapıyorlar işte az yemek ne bileyim yogadır bilmem ne. Yani kişiye göre değişiyor sanıyorum. Yani
0: senin var mı bir reçete?
1: Ben daha çok az çalışıp son gün hemen hemen hiç çalışmıyorum gibi. Daha çok mesela hani kitap okurum. Daha başka şeyler denemem.
0: Kafanı boşaltıyorsun.
1: Çaldığım parçayı dinlemem. Ama son bir saat mesela kuliste benim başlar şeyim. Ve en sinir olduğum şey de kulise birilerinin gelmesi. Bir saat kala ya da bir iki saat kala. Yani orası benim özelim anlatabiliyor musun? Ben orada konsantrasyon olacaklar. Herkes şey oluyor.
0: Tabii sahneye çıkmadan başlar.
1: Burçin seni çok özledim bilmem ne. 20 senedir görmemişsin. Tamam da işte 20 senedir görmemişsin. Konserden sonra görüşelim. Ama evet. Yani... O birazcık da
0: bunlar da konsantrasyonu bozan şeyler.
1: Kesinlikle
0: değil mi?
1: Bak o beni daha çok dağıtan bir şey.
0: Anladım. Gelmiyorum Burçin zaten. Bundan sonra da hiç gelmeyeceğim.
1: Almıyorum zaten seni.
0: Bazı eserleri ayırıyorlar müzik otoriteleri. Mesela Rahmaninov'un 3. piyano konçertosu için olağanüstü konsantrasyon ve beceri gerektiren eser diye söz ediyorlar. Eserleri böyle ayırabilir miyiz Burçin? Chopin'in piyano konçertosuna az konsantrasyon, Mozart'ı orta konsantrasyon ama Rahmaninov'un 3. piyano konçertosunu başından sonuna kadar olağanüstü bir konsantrasyon göstererek çalmalısın. Böyle bir ayrım doğru mu? Yapılır mı böyle bir şey?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Diyelim ki Kulav. Sonatçılıyorsun ya da Kremer etüt. Hani bizim ilk piyanoya başladığımızda ikinci, üçüncüsü. Onlarda bile çok dikkatli olman lazım. Yani ne demek?
0: Esere göre değişen
1: ne demek,
0: bir şey değil.
1: Rahmaninov 3 çalınca konsantrasyon. Olağanüstü. Yani Mozart çalınca daha mı
0: i̇şte
1: light
0: evet,
1: oluyor?
0: Böyle bir ayrım herhalde olmaması
1: kesinlikle
0: gerekiyor.
1: Yanlış. Ne çalıyorsan. Hatta şöyle diyeyim yani 2 oktav do majör gamını çıkıp indin. Onda bile konsantre olmazsan kesinlikle o çaldığın gam bile yanlış icrada bulunmana
0: neden olur.
1: Evet, neden olur.

0: Zaten konsantrasyon herhangi bir iş yaparken de gerekli değil mi Burçin? Sadece müzik ya da spor yaparken değil. Mesela kendimizi yaptığımız bir işe verip bunu sonuna kadar sürdürmemiz gerekir. Eğer bunu yapabiliyorsak konsantrasyon yeteneğimiz vardır zaten. Ya yoksa peki bozuk olan konsantrasyonu geliştirmenin yöntemi var mı? Konsantrasyon geliştiren teknikler olduğunu da duydum ben. Bir ara çalışarak öğrenilir mi konsantrasyon? Daha iyi konsantrasyon için 6 tavsiye gibi bir şeyin var mı senin?
1: Benim yok işte dediğim gibi ama
0: Ama her alanda lazım değil mi
1: gayet
0: konsantrasyon?
1: tabii ki yani sen şimdi konsantre olmadan yani dikkat etmeden kırmızı ışıkta da geçebilirsin ve bu hayati bir tehlike de oluşturabilir. Bizim için hayati mesela Schumann piyano konçası tamam mı? İlk bana rahmetli hocam Mithat Sanman şey demişti aman dedi 3. bölümde piyanistlerin mezarı diye bir yer var. Çünkü iki tane aynı şey geliyor. Fakat bir iki notanın değişmesiyle bütün şey değişebiliyor. Ve bu piyanist orada hataya düşüyor. Bu yani o kadar çok çalışmalısın ki ve konsantre çalışmalısın. Şimdi bazı şeylerde şu şey oluyor. Mesela piyano çalışırken evde sırf parmaklarıyla çalışıyorlar. Yani kafayı oraya vermeden yani mekanik olarak çalışanlar var. Ve onlar konsere çıktıklarında çok zorluk çekiyorlar. Çünkü düşünmeden çalmaya başlıyorlar ve o çok tehlike. Yani saniyelik bir şeyde bütün parça dağılabilir.
0: Dağılıyor
1: Benim öyle bir sistemim yok. Dediğim
0: değil
1: gibi
0: mi?
1: çok akıllıca çalışmak tabii ki özellikle mesela çaldığın eserler ben Burçin olarak çaldığım eserleri başkalarından dinlemiyorum. Mesela o da beni irite ediyor. O böyle şeylerim var. Kitap okumak, işte radyo dinlemek benim hoşuma giden şeyler. Bunlar benim mesela konsantrasyonu bazıları mesela gözünü kapar yatar uyur dinlenir
0: Peki şöyle bir
1: temiz
0: şey
1: hava
0: var
1: alır.
0: mı, yani senin öğrencilik yıllarından bugüne zaman içinde konsantrasyonun daha böyle yoğunlaştı mı? Gelişti mi?
1: Tabii tabii ki her geçen gün daha iyi oluyor konsantrasyonum çünkü eserin yapısını çok iyi
0: Yani
1: analiz
0: çalışmayla bir
1: edebiliyorum.
0: bağlantısı var, onu demek istiyorum değil
1: Gayet
0: mi?
1: tabii ki
0: Çalışarak elde edilen bir
1: yaptığın
0: şey.
1: işte ve yani %100 değil %200 çalışmalısın ki her şey senin daha kolay
0: Yalnız
1: adapte
0: ben bir
1: olmanı
0: de
1: sağlar.
0: şuna inanıyorum. Galiba doğuştan gelen de bir şey, beceri,
1: Ona da
0: konsantrasyon.
1: katılıyorum tabii ki. O
0: Mesela benim
1: yeti olmasa
0: bozuktu çok,
1: zaten
0: küçükken çok bozuktu
1: işte o
0: konsantrasyonum.
1: yetini olmadığı
0: Ya da
1: zaman zaten
0: dikkatsizlik aynı şey mi bilmiyorum ama sonradan bunu aşmaya
1: evet.
0: çalıştım. Yani yorumcu için değil, besteci için de geçerli bu, değil mi? Doğuştan bir
1: Tabii ki.
0: konsantrasyonu olan besteci
1: Evet.
0: herhalde beste yapmak için daha
1: Evet.
0: yoğunlaşabiliyor.
1: Evet ama onu bir sisteme sokman lazım işte kendi içinde. O kişiye göre
0: Ya
1: değişiyor
0: da
1: onu.
0: çifte konsantrasyon, eskiden olduğu gibi Mozart hem çalıyor hem beste
1: Evet.
0: yapıyor.
1: Evet onlar çok
0: Yani değil mi?
1: ilginç.
0: Beethoven,
1: Evet.
0: keza yani bütün büyük besteciler
1: Evet.
0: nasıl bir
1: Korkunç yani
0: şeye
1: ürkütücü bir şey var.
0: konsantrasyonu ikiye katlanmış insanların. Şimdi senden Chopin'in heyecanlı piyano pasajlarıyla süslü Opus 23 1 numaralı sol minör baladını dinleyelim. Bu kadar konuştuktan sonra bakalım besteci ve yorumcu Burçin Büke nasıl konsantre olmuş Chopin çalarken, ha? Anlayabilecek miyiz?
1: Bakacağız.

0: Evet, bence sen bütün enerjini Chopin'e çevirip balada kilitlenmişsin. Sonra da Foça'ya, ardından da Foça tangosunu dinledik. Ayrı ayrı konsantre
1: Evet.
0: oldun mu onu soracağım her iki parçaya da. Peş peşe dinledik. Önce Chopin'in baladını, sonra Burçin Büke'nin Foça tangosunu. Böyle dinlemek kolay CD'den, radyodan. Konser sırasında sanatçının konsantrasyonu bozan bir sürü etken var, değil mi? Bir kere salonda oturan dinleyicilerin de sahnedeki sanatçının konsantrasyonunu bozmaması için dikkat etmesi gereken hususlar var. Sen şimdi Chopin çalarken ve bu Foça tangosunu bestelerken önce ondan başlayalım. Ayrı ayrı mı konsantre oldun? Nasıl? Aynı konsantrasyon içinde mi? İkisi de yoruldu.
1: Hayır bak, ben popüler müzikle çalsam, caz da çalsam, arabesk müzikle çalsam, Bach da çalsam hepsinde aynı
0: ciddiyetle. Aynı özeni gösteriyorsun, evet.
1: Çünkü besteciyi bırakalım. Melodiye saygı diye bir şey var değil mi? Akorların, kontrapon yapısının. Onun için çok kendinden emin olup da konsantrasyonu sağlayamazsan gerçekten dışarıya o sesleri veremez. Onun için...
0: Ben anladım şimdi, demin zaten bu Chopin'in baladı ve arkadan da senin Foça tangosunu dinledik ya. Yani ne kadar iki ayrı eser.
1: Evet ama,
0: aynı konsantrasyon evet, özelliği evet, var ikisinde evet. de, anladın mı?
1: Ben yani, ben de hep bir evet. gerilim vardır
0: onun
1: yani.
0: Onun için ben böyle iki zıt parçayı çaldım. Sen de dedin evet. ya demin, ne çalarsam hangi tür olursa. Evet. Gerçekten yani Chopin'den sonra Burçin Büke'nin Foça tangosu yabancı gelmiyor. Bir potada evet. eridi. Ve ben onu hissetmek ve dinleyicilerimize onu hissettirmek istedim. Gerçekten de iki parçaya güzel konsantre olmuşsun. Evet, demin de söyledim, konser sırasında konsantrasyonunuzu bozan bir sürü etken, değil mi? Salonda oturan dinleyici de sahnedeki sanatçının konsantrasyonu bozmaması için onun da bir yapması gereken ödevler var, değil mi? Bunlardan biri de meşhur alkış. Biliyorsun. Konserlerde öyle canımızın istediği yerde ya da bölüm aralarında alkışlarsak sanatçının konsantrasyonunu bozuyoruz bir kere. Bu bir, değil mi? Yani bu da sanatçıya göre değişiyor bazen ama evet. genelde böyle. Bir de şöyle bir şey oluyor. Alkışlayanlar ve alkışlamayanlar olarak seyirci ikiye ayrılıyor. Konser salonunun ortamı da geriliyor. Alkışlamayanlar alkışlayanlara böyle bir eleştirel gözle bakıyor da şşt pşt filan diye böyle bir şeyler yapıyorlar. Öbürküler de niye bize şiş piş yapıyorsunuz diye anlamsız alkışlamayanların suratına bakıyorlar. Niye tepki gösterildiğini anlamıyorlar. Ben o arada sahnedeki sanatçının durumu çok zor düşünen yok yani bu konser seyircilerinin çatışmasında. Bazı sanatçılar bu durumu gülümseyerek, bazen böyle başı önünde alkışların bitmesini bekleyerek, bazen de kızıp Sviatoslav Richter gibi sahneyi terk ederek gösteriyorlar değil mi kızgınlıklarını. Ve bu işe bir türlü çözüm bulunmuyor. Sen ne düşünüyorsun
1: aslında,
0: bu konuda?
1: Aslında biliyorsun birçok konser salonunda önceden bir anons olur. İşte cep telefonunuzu kapatın.
0: Kapatın, fotoğraf çekmeyin.
1: Fotoğraf çekin. Ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki o cep telefonları.
0: Onu kimse dinlemiyor bir kere.
1: Evet, yani artık o İmkansız. Şey oldu. Bence en iyi sistem şey. Oradaki yayın şeyini bozmak lazım. Yani salona girdikten sonra. Ancak fuayede yine telefonla konuşulması lazım. Öyle bir şeyler var biliyorsun.
0: Evet.
1: Kapatıyorlar, konuşamıyor. Peki şeye gelelim. Bölüm arasındaki alkış, alkışa.
0: Evet.
1: Şimdi bizim ülkemiz olarak konuşursak hala bu şey oturmadı. Bunu bir Almanya'da, Avusturya'da yaşayamazsın. Çünkü oradakiler...
0: Bilerek
1: izliyorlar, evet. izliyorlar ve o konsantrasyonu dinleyici de.
0: Dinleyici konsantrasyonu ya. İkiye ayrılıyor bu. Tamam. Dinleyici ve yorumcu konsantrasyonu.
1: Ama ben sana daha fenasını anlatayım. Geçen sene Casablanca konserinde ya insanlar telefonla konuşuyorlar konserde.
0: İnanmıyorum.
1: Evet. Yani bayağı karısı arıyor. İşte iki kilo domates unutma eve gelirken. Adam ve konuşuyor ve,
0: ve sen sahnesin.
1: Yürüyerek gidiyor. Ve ben şok oldum yani.
0: Eski zamanlardaki gibi.
1: Ya bir şey söyleyeceğim yani. Biz Türkiye'deki bu alkış olayını konuşacağız ama daha felaketlerini yaşadım ben ya. Yani sahnenin önünden yürüyüp gidenler var yani. Ve bir daha geliyor.
0: Peki konuşa geliyor. Sviatoslav Richter'in yaptığını nasıl buluyorsun kızıp gitmesini? Her ya, zaman yapmamıştır ama belki bir tanesi böyle ya, çok tesir etmiştir müzik dünyasını.
1: Richter ne yaparsa haklıdır bence. Yani Richter'in yaptığı yanlışı bile ben doğru buldum. Ben öyle bir şey yapmam. Hatta ben...
0: Ne yaparsın sen, bekler misin?
1: Ya ben eskiden... Ben tepki vermiyorum hiç. Hani ne yüz şeyi falan. Ben bekliyorum yani, kafamı öne eğip bekliyorum herkesin durmasını. Şimdi bazıları da şey yapıyor bunu. Hani şeye çevirmek için. Daha böyle reytingi bol olsun diye tepki veriyorlar. Ben bunu Richter için konuşmuyorum. Hmm. Ya da seyirciye kötü bir bakış. Hmm. Ne bileyim üf püf sahnede sanatçının yapması çok yanlış. Hmm. Sanatçının böyle bir hakkı yok. Zaten o seyirci yanındaki önden ve arkadan gelen tepkilerle gerçekten bir rezil olma durumuna düşüyor. Ya da öksüren insanlara mesela kötü bakıyorlar. Öksürmezse adam ne yapacak yani, boğulsun mu yani? Tamam mı? Yani ben birazcık daha iyi bakıyorum.
0: Salonda ama, gergin.
1: Ama Casablanca'daki olay tabii cep telefonla konuşa gitmesi.
0: O bir
1: ve bir kişi de değil yani. Şey. Orada bayağı şeymiş. Ne denir? Olan bir hadise.
0: O zaman bir daha konser vermiyorsun herhalde Casablanca'da.
1: Ya oralarda ama gerçekten öyle konserler yaşadım ya. Yani.
0: Enteresan. Şimdi bu bölüm aralarında alkış işi, hele sahnede tek başına resital veriyorsam bana daha zor gibi geliyor değil mi Burçin? Konsantrasyonun bozulmaması imkan. Orkestraya çaldığı zaman en azından sahnede yalnız değilsin. Ama bu sefer de ne oluyor orkestrada? Görkemli bitişlerde her seferinde alkış oluyor. Evet. Değil mi? O da tehlikeli.
1: Ama biraz daha sanki iyileşti ya Türkiye'de.
0: Ha, iyileşti
1: hani, büyük şehirlerde, metropolde artık iyi bir dinleyici kitlesi var. Az var ama evet, iyi bir dinleyici kitlesi var.
0: Aslında biliyor musun geçmişte senin demin anlattığın Casablanca örneği gibi aralarda alkışlamak, konser sırasında ayağa kalkıp dolaşmak doğal karşılanılmış biliyor musun?
1: Allah Allah.
0: Tabii. Hatta bugünün aksine bu alkışlar müziği iyi bilen ve anlayan gruplar tarafından yapılırmış. Alkışlamazsan tam tersi yani biliyor musun?
1: Sanki birazcık da sanatçıya motive etmemiş.
0: Evet ya. Mesela bunu bestecilerin mektuplarından biliyoruz. Örneğin Mozart babasına yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Birinci bölümden sonra o kadar coşkulu bir alkış geldi ki ikinci ve üçüncü bölümde ise alkışlar zirveye ulaştı diyor.
1: Ha, onu şey gibi düşünüyorlar hani başarı.
0: Bir de şöyle bir şey var tabii o kadar çok yazmışlar ki mesela yani ilk yazıyor hemen seslendiriyor. Hani ilk defa dinliyor belki dinleyici o eseri tabii.
1: Ama
0: onu...
1: bazı besteciler de biliyorsun şey yaptılar. Atak hemen bölümden bölüme geçmen.
0: Bölümden bölüm tabii.
1: Yani seyircileri.
0: Bu geleneği kim değiştirmiş biliyor musun? Bu Mozart'ın babasına yazdığı mektupta büyük bir heyecanla anlattığı alkış meselesini. Bu geleneği Wagner ve Mahler değiştirmiş.
1: Ha öyle mi?
0: Evet. Efsanevi orkestra şeflerinden Stokowski ve Toscanini'nin konsantrasyonu bozduğu için bölüm arası alkışları kaldırmak içinde çaba gösterdiği biliniyormuş. Böyle de yani 19. yüzyılda yerleşmeye başlamış. Hmm. Çok geçmemiş yani bu bölüm arasında alkış.
1: O zaman
0: alkış.
1: Rhapsody formu da hep öyle yapıldı o zaman.
0: Evet. Ha? Evet.
1: Sırf bölüm aralarında. Yok.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak kim buna bir çare bulmuş? Mendelssohn.
1: Ha,
0: tabii ne yapmış?
1: Dedim ya işte
0: evet,
1: Felix.
0: Evet. Bazı bölümleri birbirine öyle sıkı bağlamış ki. Değil alkışlama. Nefes alamazsın. Böyle bir boşluk bile yok yani. Mesela ilk aklıma gelen Opus 25 1 numaralı sol minör piyano konçertosu.
1: Çok güzel konçertosu.
0: Bunun için yapmış acaba bölümleri birbirine bağlamak, alkışları önlemek için mi yapmış?
1: Mendelssohn bu konçertoda bölümleri birbirine bağlayarak alkışları önlemek de istemişti. Onu bilemem ama konçertonun bölümlerinin birbirine bağlı olarak geçişi o zamanlar için bir yenilik
0: evet,
1: olarak.
0: Evet yenilik değil mi tabii ki.
1: Çaktırmadan hani
0: yok,
1: çaktırmadan yenilik.
0: Evet.
1: Piyanonun egemenliğinde olan bu konçerto çok ilgi görüyor. İlk kez 17 Ekim 1831'de Münih'te seslendirilen konçertoyu Mendelssohn da kendi seslendiriyor. Birbiri ardına kesintisiz süren 3 bölümüyle sade yapısı olan berrak bir konçerto ve piyanistlerin de oldukça başarı elde ettiği bir konçerto.
0: Sen çaldın mı?
1: Ben Mendelssohn konçertoyu çalmadım ama 3 tane arkadaşım, çok yakın arkadaşlarım. Bir tanesi Londra'da dinlemiştim, 2 tanesi Almanya'da evet. Çok da güzel çalmışlardı. Takdir ettiğim bir konçerto. Ben sanki o Mendelssohn konçertoyu daha çok kızlara yakıştırıyorum.
0: Evet öyle derler. Niye acaba bilmiyorum.
1: Hayır yani bence...
0: Yani Brahms erkek konçertosu, Mendelssohn kız konçertosu.
1: Onu demek istemedim ama sanki Mendelssohn daha...
0: Zarif.
1: Evet zarif, zarif böyle. Sanki biz bozacakmışız gibi geliyor.
0: Peki ne diyorsun böyle 3 bölüm nefes almadan birbirine bağlı? Sen sever misin böyle konçertoyu? Yoksa ister misin aralarda bir nefes almak için? Bölüm aralarını ister misin?
1: Ya Beethoven falan çalarken istiyorum ya Brahms çalarken.
0: Brahms çalarken
1: ama... Yani o yoğunluk sanki böyle bir 10 saniye falan.
0: Sensans
1: hani...
0: da öyle değil mi bağlı?
1: Sensans Aslında değil.
0: Tam değil ama yani böyle.
1: Sol minörde birinciden ikinciye geçerken. Pardon, ikinciden üçüncüye geçerken.
0: Geçerken.
1: Ama onu da herkes yapmıyor.
0: Yapmıyor.
1: Yapmıyor.
0: Ama Mendelssohn kayıtsız şartsız yani.
1: Evet evet.
0: Hadi bakalım dinleyelim. Enteresan. O zaman. Bütünlüğünü bozmadan başından sonuna kadar Mendelssohn'un sol minör piyano konçertosunu. Bölüm aralarında alkışlamak yok bu için, sakın unutma, tamam mı,
1: tamam,
0: dinlerken.
1: Dikkat alıyorum.

0: Yine şu konsantrasyon meselesine dönersek, piyano tuşları üzerinde teknik çalışma yapmayı şiddetle reddeden bir piyanist var. Kim bu biliyor musun? 20. yüzyılın büyük piyano virtüözlerinden Gizek King.
1: Bayılırım.
0: Değil mi? Seversin
1: bayılırım.
0: değil mi? Teknik çalışma yapmam, konsantrasyon her türlü ön çalışmanın yerini tutar benim kariyerimde demiş. Katılıyor musun buna?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ama teknik çalışma yapmam çok
1: Bak
0: sert bir söylem değil
1: şimdi
0: mi?
1: şöyle bir şey. Belli bir yaşa kadar zaten teknik olarak çalışıyoruz. Tamam mı? Ne zaman artık müzik şeyine
0: Evet,
1: girmeye
0: yorumculuk
1: başladığında
0: başlıyor.
1: ben bana gelen genç arkadaşlarım benim evi basanlara böyle çalanlara hep şey diyorum. Tabii ki gamını çalışacaksın, trill çalışmalarını yapacaksın. Fakat devamlı müzikle beraber yap bunu. Çünkü sonra bir eksiklik oluyor ileride ve kafa olarak nasıl gamı temiz çalabilirim düşünüyor. Aslında orada içindeki legato, staccato, işte inişler çıkışlar hep bunları hissederek çalması lazım.
0: Tam da bir melodi çünkü.
1: Walter Gizekin'e kesinlikle katılıyorum. Efsanevi bir tekniği olan bir piyanist
0: işte
1: biliyorsun
0: bak,
1: değil mi?
0: Görüyorsun, teknik çalışma yapmam diyor. Tekniği müthiş
1: Çünkü
0: bir adam
1: işte
0: yani.
1: çünkü onu müzikle
0: Üstün teknikti
1: işte
0: hatta.
1: müzikle bitirmiş.
0: Müzikle bir.
1: Evet.
0: Ve bu tekniği de o kadar tını ve renk zenginliği barındırıyor ki ünlü piyanistin izlenimci besteci Debussy'yi çok başarılı yorumlamasını biliyorsun.
1: Evet,
0: Gizekin
1: doğrudur.
0: Debussy yorumcusu olarak
1: Doğru.
0: tanınır.
1: Müthiş bir piyanist.
0: Müthiş bir piyanist, evet. Üstün teknikti
1: İşte
0: hatta.
1: müzikle bitirmiş bunu.
0: Müzikle bir.
1: Evet.
0: Ve bu tekniği de o kadar tını ve renk zenginliği barındırıyor ki ünlü piyanistin izlenimci besteci Debussy'yi çok başarılı yorumlamasını biliyorsun.
1: Evet,
0: Gizekin
1: doğrudur.
0: Debussy yorumcusu olarak
1: Doğru.
0: tanınır.
1: Müthiş bir piyanist.
0: Müthiş bir piyanist, evet.

0: Bence Gizek'in çaldığı her eserin kendine özgü teknik zorluklarını öğrenmiştir. Sonra da gerçekten teknik olarak güç olan pasajları çalışmıştır bence.
1: Benim
0: Öyle
1: gibi.
0: ben değil mi? Evet, içinden ayıklayıp. Ünlü yorumcular hakkında uydurulan hayal mahsulü hikayeler de var tabii. Buna tepki olarak da söylemiş olabilir değil mi? Böyle
1: Evet.
0: bir lafı. Sadece Gizek'in değil, bir sürü ünlü yorumcu var böyle. Konsere çıkmadan önce bırak alıştırma yapmayı, çalışmayı bile gereksiz bulan.
1: Benim gibi.
0: Mesela New York'ta Central Park'ta sık sık yürüyüşe çıkan Horowitz'e Rahmaninov eğer yürümezsen parmakların çalışmaz demiş. Onun için Horowitz o günden beri

0: hep yürüyüşe çıkarmış.
1: Horowitz de piyano çalmayı akıl, yürek ve parmakların birbirini tamamlaması olarak tarif ediyor zaten. Akıl, yürek ve parmaklar, bunlar birbirlerini tamamlarsa bu diyor piyano çalmaktır. Müzik tarihinin efsane violoncellosu Pablo Casals, tekniği elde etmek gerekli. Gerekli ama onun tutsağı da olmamalısınız demiş. Bu da çok doğru bir laf değil mi?
2: Kesinlikle.
1: En kusursuz teknik demiş, hiç farkına varılmayan tekniktir demiş.
2: %100 katılıyorum.
1: Evet, bunlardan çıkan sonuç demek teknikte yorumculukla çok ilgili bir şey.
2: Tabii ki ama şöyle bir şey. Belli bir seviyeye geldikten sonra bunlar yapılacak. Ya bir de konuştuğumuz insanlar Walter Gizek'in,
1: Pablo Casals,
2: işte Casals, Horowitz, Rachmaninoff, Horowitz. Belli bir seviyeye geldikten sonra zaten oturup da yani
1: evet.
2: 50 sene sonra da her gün 2 saat gam çalışacak halin yok. Yani ben çalışmıyorum zaten.
1: Zaten çok doğru söylemiş Casals. Ne demiş? En kusursuz teknik hiç farkına varılmayan tekniktir.
2: Evet.
1: Bitirmiş yani
2: evet.
1: Değil mi?
2: Tabii Horowitz'in dediği de çok güzel yani. Evet. Akıl, yürek,
1: parmaklar.
2: Parmaklar.
1: Bunlar birbirini tamamlaması gerekir.
2: Kesinlikle.

0: Şimdi teknik ve konsantrasyon dışında bir de fiziki olarak konsere hazırlanmak var, değil mi? Pek çok yorumcu dinlenmek için iyi bir uyku çekmek, yürüyüş veya yoga yapmayı tercih ediyor konserlerinden önce. Sen nasıl hazırlanıyorsun? Neler yaparsın? Futbol oynarım deme sakın.
1: Yok canım. Konserden önce yani o gün az çalışıyorum işte dediğim gibi. Ya da zaten yol...
0: Mesela ünlü bir yorumcu da bana pardon şey demişti. Çok ünlü bir piyanist. Unuttum şimdi ismini, İsviçreli. Uyku, konserden önce uyku uyumak benim bütün dengemi bozar. Uyku çok kötü gelir bana demişti.
1: Vallahi bana da çok iyi geliyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Çok iyi geliyor hatta son zamanlarda. Ya çok yollarda olduğumuz için şimdi uçak işte otel binlerinde. Kuliste mesela son 20 dakikaya kadar uyuduğumu bilirim ben. Yani uyku beni daha enerjik yapıyor. Öteki türlü çok bitkin olur. Mesela havuz bana çok kötü geldi. Onu biliyorum.
0: Kasları mı iyice gevşedi acaba?
1: Sabahleyin mesela havuza girmiştim bir gün otelde. Akşam konserimde en olduğum konser programında bile. Böyle birazcık tuhaf hissetmiştim.
0: Allah Allah.
1: Evet, havuz suyu bana kötü gelmişti. Onu hatırlıyorum yani.
0: Yoga yapmayı falan düşündün mü?
1: Yok, hiç yok. Öyle bir şey yok. Ama ben çok spor yaptım.
0: Evet.

0: Müzik severleri sesiyle büyüleyen İtalyan mezzo sopranı Cecilia Bartoni'nin konserden önce yapması gereken uzun bir yasaklar listesi var. Bir kere konser vereceği yere giderken uçağa asla binmiyor.
1: Ya nasıl gidiyor Amerika'ya?
0: Geçmişin büyük solistleri gibi gemiyle seyahat etmeyi seviyormuş.
1: Yamam.
0: Ya ben aynı kafadayım. Çünkü sesime zarar veriyor diyor. Klimalı ortamlar, katiyen klimalı ortamlara girmiyor.
1: Tamam,
0: o da doğru,
1: katılıyorsun
0: tamam. Değil mi?
1: Klimalı ortam.
0: Konserden bir gün önce bütün gün dinleniyor ve çok az konuşuyor.
1: Bence zaten öyle olması
0: lazım. Sigara içenlerin yanına bile yaklaşmıyor.
1: Çok güzel.
0: Mutfağa girip makarna pişiriyor.
1: Evet, buraya kadar aynı
0: anlaştık
1: gidiyoruz.
0: Değil mi? Ben de.
1: Evet.
0: Peki uçağa binmeyen sanatçılardan biri de Richter'miş, biliyor musun? Svyatoslav evet, Richter. Amerika'dan gemiyle geliyormuş. Avrupa kıtasında konserler arasında arabalarla dolaşıyormuş. Richter için konser düzenleyenler de bu arada korkulu rüya gördüklerini söylüyorlar. Hani ya bir aksilik olursa diye. İşte böyle örnekler uzar gider. Bu için Richter ve Bartoli için söylemiyorum ama bazı sanatçıların da kaprisleri insanı canından bezdirir, değil mi?
1: Yani muhakkak şeyde.
0: Yani bunlarınki makul.
1: Horavitsi.
0: Evet.
1: Zordu
0: canım.
1: Yani.
0: Evet.
1: İşte bilmem ne balığı olmadan.
0: Evet. Kadife, bilmem ne renk kadife perde olmadan.
1: Pazar günü.
0: Otele.
1: Yalnız
0: piyanosu olmadan.
1: Evet, kendi piyanosu olmadan. Ama gerçi bu kategorideki piyanistlerin ya da kemancıların ya da sopranonun.
0: Sopranoların da çok kaprisleri
1: tamam, var. Tamam, kaprisi var da popçuların ne yapacaksın?
0: Tabii canım, felaket.
1: Yani Horavitz'in çeyreği.
0: Altın banyo isteyenden tuttu.
1: Horavitz'in çeyreği değil ama olalım, 20 kişilik grupla gelen popçuları ben biliyorum Türkiye'de yani.
0: Evet, gerçekten öyle.

0: Evet, böyle ünlü sanatçılar konser düzenleyenleri kaprisleriyle canından bezdirse de biz böyle ustaları sevip saymaya devam edeceğiz. Çünkü onlar ne yapsa haklı, değil mi? Bazı sanatçılar ise Burçin, kapris yapmak şöyle dursun, mütevazi kişiliğiyle büyülüyor insanı. Yani onu böyle görünce arkadaşını görmüş gibi oluyorsun, sarılasın geliyor, biliyor musun? Ne kadar içten. İşte bunlardan birisi de kim? İshak Perman. Basın toplantılarında bile kendisine sorulan soruları çok esprili bir dille cevaplıyor. Perman bugün bizim asıl konumuz olan konsantrasyon hakkında şunları söylemiş. Bazen enstrümanınıza fazlasıyla konsantre olurken çaldığınız esere yeterince yoğunlaşamazsınız. Bu yüzden diyebilirim ki seneler geçip yaş aldıkça çaldığım müziğe kendimi verebilme kabiliyetim arttı. Bu da benim müzikal olarak gelişme yolum. Senin de böyle bir şey başına geldi mi? Piyanoya fazlasıyla konsantre olurken çaldığın esere fazla yoğunlaşamadığın oldu mu hiç?
1: Ya işte zamanla her şey gelişiyor.
0: Evet.
1: Yani
0: Perman
1: her gün
0: diyor zaten.
1: İşte her gün daha ikisini de ayırıp aslında ikisi aynı yolda giden bir şey.
0: Evet.
1: Konsantrasyon ve çalışmak. Ya da esere hakim olmak. İkisi de yan yana giden bir şey.
0: Dengede tutmak.
1: Her konserde gerçekten yeni bir nota, yeni bir balans, yeni bir şey, hep bir şey keşfediyorsun. Daha rahatlıyorsun. Artık piyano çalmak senin için yalnızca bir anlatım aracı oluyor.
0: Nasıl peki böyle oluyor? Soyutlanıyorsun eserden de. Piyanoya sırf konsantre olmak nasıl bir şey? Yani piyanonun nesine konsantre oluyorsun? Tuşlarına mı? Mekanik yapısına mı?
1: Ya onu
0: pedallarına mı?
1: Yok, anlatmak zor. Çünkü,
0: zor değil mi?
1: Zaten bir tek blok halinde düşünüyorum ben. Sağ el, sol el ya da ayak, pedal, çıkan ses, işte kuyruk açık mı, koltuğun o. Hepsi bir olması lazım. Ve sen de onunla beraber çıkıp yapıyorsun. Ya zamanla olan bir şey yani.
0: İşte bu. Zaten Perman da demiş, diyebilirim ki seneler geçip yaş aldıkça müziğe kendimi verebilme kabiliyetim de arttı. Bu da benim müzikal olarak gelişme yolum demiş. Noktayı koymuş. Evet, şimdi Perman'ın kemanına kulak verelim o zaman. Hemen ardından da açık büfe köşemize gideriz.
1: Olur.

0: Açık Büfe.
1: İşte buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Kendini nasıl tanımlarsın? Sakin bir kişilik mi yoksa tam tersi mi?
2: Duruma göre.
1: En büyük kaprisin?
2: En büyük kaprisim? Çok zor. Çok vardır herhalde. Vardır yani. Vardır, çok vardır. Nereden bileyim?
1: 10 yıl önceye gidelim Burçin. Geçen zamanı sende yaptığı en büyük değişiklik ne oldu?
2: Ya herhalde daha durgunlaştım. Daha böyle içimde tutabiliyorum bazen.
1: Olgunlaştın. Dışarıya.
2: Evet, yani böyle eskiden çok sinirlenirdim. Çat diye söylerdim. Şimdi artık böyle daha kolay alıyorum yani her şeyi.
1: Bu sabah da Açık Büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıra geldi senin sevgili dinleyicilerimiz için seçtiğin Açık Büfe tadımlığına. Bakalım ne ikram ediyorsun bizlere.
2: Bugün Lang Lang'ın New York Rhapsody adını verdiği CD'sinden Mancini'nin Moon River'ın sunmak istiyorum. Bu sevilen parçada Lang Lang'a caz şarkıcısı Madeline Peru eşlik ediyor.
1: Açık Büfe için yine çok güzel bir seçim yapmışsın Burçin. Bu arada müzik mutfağımızın kapısında yavaş yavaş kapatırken dinleyicilerimize Tiffany'de Kahvaltı filminin unutulmaz şarkısı Moon River'la veda edelim. Sevgili dinleyenler, Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden, gülücük yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Aparte etiketiyle yayınlanan kemancı Manon Gelly ve piyanist Jorge González Boasasa'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Felix Mendelssohn, Johannes Brahms ve Edvard Grieg'in sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Fransız kemancı Manon Gelly ve Kübalı piyanist Jorge González Boasasa'nın Paris Konservatuvarı'ndaki öğrencilik yıllarında tanışarak birlikte oda müziği yapmaya başlamışlar. Okulu bitirdikten sonra solo kariyerlerinin yanı sıra ikili olarak da konserlerini sürdürüp kayıt yapmaya devam etmişler. Sizlere bugün tanıtmak istediğim albümde Mendelssohn, Brahms ve Grieg'in keman sonatlarının yanı sıra Antonin Dvořák, Zdeněk Fibich ve Jan Sibelius'un 3 kısa yapıtını da seslendirmişler. Sevgili dinleyiciler, Felix Mendelssohn Fa majör keman sonatına 1838 yılında Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nın baş kemancısı Ferdinand David'in isteğiyle Mi minör keman konçertosu ile aynı zamanda başlamış. Kısa sürede yapıtın önemli bölümünü tamamlamasına karşın istediği gibi olmadığını düşünerek bir süre sonra üzerinde düzeltmeler yapmış, ancak sonatı tam olarak bitirmediği için hiçbir zaman bastırmamıştır. 1953 yılında ünlü kemancı Yehudi Menuhin, Mendelssohn'un el yazısıyla günümüze ulaşan yapıtı tekrar gözden geçirmiş, iki kopyayı karşılaştırarak ilk bölümü revize etmiş ve basıma hazır hale getirerek seslendirmiştir. Sonat o zamandan beri yavaş yavaş kemancıların dağarında yer almaya başlamış, konserlerde ve kayıtlarda daha sık çalınır olmuştur. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtı, Felix Mendelssohn'un Fa majör keman sonatını, kemancı Manon Gelly ve piyanist Jorge González Boasasa'nın yorumundan dinliyoruz. Yapıtın bölüm başlıkları Allegro Vivace, Adagio, Assai Vivace.

Felix Mendelssohn'un fa majör keman sonatını kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boaz Aslan'ın yorumundan dinledik. Sevgili dinleyiciler, aynı sanatçılar şimdi Johannes Brahms'ın 1886 yazında Thun Gölü kıyısında tatil yaparken bestelediği Opus 100 La Majör 2. keman sonatını seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 100 La Majör 2. keman sonatını dinledik. Kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boasasan seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde yine aynı sanatçıların yorumundan Edvard Grieg'in Opus 45 Dominör 3. keman sonatının final bölümünü dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Opus 45 Do minör 3. keman sonatının final bölümünü kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. Ayıma Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Konser rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali 25 Ağustos Salı günü genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yay Menaya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yay Menaya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik duraklar. Müzikal manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Konser Rehberi
1: 12. AYIMA Müzik Festivali 23 Ağustos Pazar günü Varyon Kuartet'in konseriyle devam ediyor. Kısa geçmişine rağmen uluslararası alanda hızla yükselen topluluklar arasında yer alan Varyon Kuartet, 2025 yılında Berlin Sanat Üniversitesi'nde kuruldu. Japonya'daki 5. Munetsugu Hall Kuartet yarışmasında birincilik ve izleyici ödüllerini, Almanya'daki 10. Alice Samter Vakfı Oda Müziği yarışmasında ise birincilik ödülünü kazandı. Varyon Kuartet, Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Mozart'ın Dissonans adıyla bilinen 19. Yaylı Kuarteti ile Brahms'ın Do Minör Yaylı Kuartetini yorumlayacak. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Nemutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün, 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kanalı.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
2: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
1: Konser Rehberi.
2: 12. AYIMA Müzik Festivali 23 Ağustos Pazar günü Varyon Kuartet'in konseriyle devam ediyor. Kısa geçmişine rağmen uluslararası alanda hızla yükselen topluluklar arasında yer alan Varyon Kuartet, 2025 yılında Berlin Sanat Üniversitesi'nde kuruldu. Japonya'daki 5. Munetsugu Hall Kuartet yarışmasında birincilik ve izleyici ödüllerini, Almanya'daki 10. Alice Samter Vakfı Oda Müziği yarışmasında ise birincilik ödülünü kazandı. Varyon Kuartet, Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Mozart'ın Dissonans adıyla bilinen 19. Yaylı Kuarteti ile Brahms'ın Do Minör Yaylı Kuartetini yorumlayacak. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adedi devir. Motorun sesi. Oy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap, açılır kara kaplı kitap, zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: 90 Klasik. Klasik duraklar. Müzikal manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından.

Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, en farkında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin. Memleketim, memleketim.

Bir şair yolculuk ediyor bir denizinde dünyamızın, bakarak bir yıldıza. Yolculuk ediyor şairin biri, yıldızlardan birinde bir denizde, bakarak dünyamıza. Yolculuk ediyor şairler, denizlerinde kainatın, bakarak birbirine.

Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.

Su başında durmuşuz Çınar'la ben. Suda suretimiz çıkıyor Çınar'la benim. Suyun şavkı vuruyor bize Çınar'la bana. Su başında durmuşuz Çınar'la ben bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor Çınar'la benim bir de kedinin. Suyun şavkı vuruyor bize Çınar'a bana bir de kediye. Su başında durmuşuz Çınar, ben, kedi bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın, benim, kedinin bir de güneşin. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye bir de güneşe. Su başında durmuşuz Çınar, ben, kedi, güneş bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın, benim, kedinin, güneşin bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye, güneşe. Bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim, kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek, güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Su serin. Çınar ulu, ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor, güneş sıcak, çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize, çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze.

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar. Çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkındasın.

Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Ve insanlar ellerini korkmadan, düşünmeden, birbirlerinin ellerine bırakarak, yıldızlara bakarak yaşamak ne güzel şey diyecekler. Bir insan gözü gibi derin, bir salkım üzüm gibi serin, bir ferah, bir rahat, bir işitilmemiş şarkı söyleyecekler. Hiçbir ağaç böyle harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Ve en vaat edici bir yaz gecesi bile böyle sesler, böyle inanılmaz renklerle sabaha ermemiş olacaktır. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak

Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et, bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim, elbet. Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet.

Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlükte olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.

0: Yapıcılar türküler söylüyor.
1: Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz toprak, çamur, kar. Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak, ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak, ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı, bu iş biraz daha zor.
0: Zor mor ama yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelere alt katlarında. İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar kanatlarında. Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor yapı, kan ter içinde.

Dizin üstünde ala bulut, yüzünde gümüş gibi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür. Bulut mu olsam gemi mi yoksa, balık mı olsam yosun mu yoksa, ne o ne o ne o, deniz olunmalı oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk ucunda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yıldız zerresi. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için.

Ayrılık yaklaşıyor her gün biraz daha. Güzelim dünya elveda ve merhaba kainat.

Adedi devir sıfır. Şehir sustu. Kenetlendi nokta nokta şehrinin asfalt beton çenesi. 1900 nokta nokta senesi nokta nokta ayında. Cadde boş. Bir uçtan bir uca koş. Cadde boş, bomboş. Cebim gibi. Kesildi, akmıyor su. Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar sürüklüyor asfaltta Mr. Ford'un adını. Duvardan kopan renkli bir ilan kağıdını kaldırımda savuruyor. Üç adam. Üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak. Sokak. Sokakta ıslık çalarak enseni kaşıya kaşıya geç karşıdan karşıya. Yok ezilmek korkusu. Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar çatıyor gitgide kara kaşlarını, kesmiş düdük sesleri köşe başlarını. Üç adam, üç adam duruyor ve bir sarhoş türküsünü söyleyerek topuklarını yere vuruyor. Caddenin ortasında bağırıp durmayın, topuklarınızı yere vurmayın nafile, asfaltı getiremezsiniz dile. Nafile konuşmaz sesini kaybeden şehir, okşamazsa eğer onların ceplerinde kilitlenen elleri, bakır telleri. Üç adam, üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var, ikincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak. Üç adam kayboluyor karanlıkta sallanarak.

Korsan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşesine hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, ünlü bir piyanist, güçlü bir konsantrasyona sahip olan yorumcu, konser sırasında çok büyük bir sorun yaşamaz. Başarının ilk kuralı konsantrasyondur demiş. Öyle midir sahiden? Bunu biraz açar mısın bu konuyu?
1: Katılıyorum tabii ki. Ama iyi çalıştığın sürece, emin olduğun bir eserde aslında ikisi de birbirine beraber yürüyen bir şey. Yani iyi çalışmak ve konsantrasyon.
0: Fazla konsantrasyon da iyi değil değil mi galiba?
1: Ya şimdi kendi adıma konuşayım. Çok konserim olunca zaten çok da zamanı kalmıyor konsantre olmaya yani. Fakat uzun bir ara mesela 2-3 ay konser yapmadığın sürelerde o konsantrasyon süresi o da zorlaşıyor. Yani o birazcık tempo ile alakalı ve çaldığın eserin ne kadar içinde olduğunla alakalı bir şey. Ama konsantre olmadan sahneye çıkanları da görüyorum. Gerçekten onlar büyük bir kayıp yaşıyorlar. Ona
0: tehlikeli bir şey değil mi?
1: Tabii ki. Yani özellikle de ne biliyor musun tehlikeli? En iyi bildiğin eserde rahat olursan çok tehlikeli. Onda daha çok konsantre olmalısın.
0: Evet, enteresan. Bayağı evet. Üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Zaten müzik eleştirmenleri tarafından da çok kullanılır değil mi? Böyle bir tanımlama Burçin okuduğumuz zaman. Güçlü konsantrasyon, olağanüstü konsantrasyon, yorumunu beğenmedikleri. Evet, bir sanatçı içinde konsantrasyonunu kaybetti. Konsantrasyon bozukluğu yaşadı gibi eleştiriler yazarlar. Peki nasıl güçlenir, nasıl bozulur, nasıl sağlanır bu konsantrasyon? Bunu nasıl tutuyorsun iplerinde konsantrasyon?
1: Yani işte parmaklarında rahat olman lazım. Fakat mental olarak hep sıkı bir şekilde konserin son saniyesine kadar orada durman lazım. Yani çok gördüm kodada konçertonun kodalarını son 3 sayfaya. Yani o kadar oraya kadar çok iyi gelip ondan sonra herhalde eserin bitiş akorunu düşünenler var. Aslında o son 3 sayfada bütün çaldığın 3 bölümün de varyasyonları gibi düşünebilirsin. Temponun hızlandığını düşün. Orada bir blackout yaşıyorlar. Sonuna kadar tutmak
0: lazım. Peki konsantrasyonu güçlendirmenin bir reçetesi var mı?
1: Yani şimdi bazı insanlar...
0: Çalışarak yani yapılır mı? Yok.
1: Bazı insanlar şey yapıyorlar işte yürüyüş yapıyorlar. İşte az yemek ne bileyim yogadır bilmem ne. Yani kişiye göre değişiyor sanıyorum.
0: Senin
1: yani
0: var mı bir reçete?
1: Ben daha çok az çalışıp son gün. Hemen hemen hiç çalışmıyorum gibi. Daha çok mesela hani kitap okurum. Daha başka şeyler denerim.
0: Kafanı boşaltıyorsun.
1: Çaldığım parçayı dinlemem. Ama son bir saat mesela kuliste benim başlar şeyim. Ve en sinir olduğum şey de kulise birilerinin gelmesi. Bir saat kala ya da bir iki saat kala. Yani orası benim özelim anlatabiliyor muyum? Ben orada konsantrasyon olacaklar. Herkes şey oluyor.
0: Tabii sahneye çıkmadan başlar konsantrasyon.
1: Burçin seni çok özledim bilmem ne 20 senedir görmemişim. Tamam da işte 20 senedir görmemişsin. Konserden sonra görüşelim. Ama yani... O birazcık da
0: bunlar
1: şey,
0: da konsantrasyonu bozan şeyler.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: O beni daha çok dağıtan bir şey.
0: Anladım. Gelmiyorum Burçin zaten. Bundan sonra da hiç gelmeyeceğim.
1: Almıyorum zaten seni.
0: Bazı eserleri ayırıyorlar müzik otoriteleri. Mesela Rahmaninov'un 3. piyano konçertosu için olağanüstü konsantrasyon ve beceri gerektiren eser diye söz ediyorlar. Eserleri böyle ayırabilir miyiz Burçin? Chopin'in piyano konçertosuna az konsantrasyon, Mozart'ı orta konsantrasyon ama Rahmaninov'un 3. piyano konçertosunu başından sonuna kadar olağanüstü bir konsantrasyon göstererek çalmalısın. Böyle bir ayrım doğru mu? Yapılır mı böyle bir şey?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Diyelim ki Kulav. Sonatçılıyorsun ya da Kremer etüt. Hani bizim ilk piyanoya başladığımızda ikinci, üçüncüsü. Onlarda bile çok dikkatli olman lazım. Yani ne demek?
0: Esere göre değişen
1: ne demek,
0: bir şey değil.
1: Rahmaninov 3 çalınca konsantrasyon. Olağanüstü konsantrasyon. Yani Mozart çalınca daha mı
0: i̇şte
1: light oluyor?
0: Böyle bir ayrım herhalde olmaması
1: kesinlikle
0: gerekiyor.
1: Kesinlikle yanlış. Ne çalıyorsan. Hatta şöyle diyeyim yani 2 oktav do majör gamını çıkıp indin. Onda bile konsantre olmazsan kesinlikle o çaldığın gam bile yanlış icrada bulunmana
0: neden olur
1: evet
0: değil
1: neden
0: mi?
1: Olur.

0: Deneyimiz vardır zaten. Ya yoksa peki bozuk olan konsantrasyonu geliştirmenin yöntemi var mı? Konsantrasyon geliştiren teknikler olduğunu da duydum ben bir ara. Çalışarak öğrenilir mi konsantrasyon? Daha iyi konsantrasyon için 6 tavsiye gibi bir şeyin var mı senin?
1: Ama benim yok işte dediğim gibi ama
0: Ama her alanda lazım değil mi
1: gayet
0: konsantrasyon?
1: tabii ki yani sen şimdi konsantre olmadan yani dikkat etmeden kırmızı ışıkta da geçebilirsin ve bu hayatı bir tehlike de oluşturabilir. Bizim için hayatı mesela Schumann piyano konçerti tamam mı? İlk bana rahmetli hocam Mithat Sanman şey demişti. Aman dedi 3. bölümde piyanistlerin mezarı diye bir yer var. Çünkü iki tane aynı şey geliyor. Fakat bir iki notanın değişmesiyle bütün şey değişebiliyor. Ve bu piyanist orada hataya düşüyor. Bu yani o kadar çok çalışmalısın ki ve konsantre çalışmalısın. Şimdi bazı şeylerde şu şey oluyor. Mesela piyano çalışırken evde sırf parmaklarıyla çalışıyorlar. Yani kafayı oraya vermeden yani mekanik olarak çalışanlar var. Ve onlar konsere çıktıklarında çok zorluk çekiyorlar. Çünkü düşünmeden çalmaya başlıyorlar ve o çok tehlike. Yani saniyelik bir şeyde bütün parça dağılabilir.
0: Dağılıyor
1: Benim öyle bir sistemim yok. Dediğim
0: değil
1: gibi
0: mi?
1: çok akıllıca çalışmak tabii ki özellikle mesela çaldığın eserler ben Burçin olarak çaldığım eserleri başkalarından dinlemiyorum. Mesela o da beni irite ediyor. O böyle şeylerim var. Kitap okumak, işte radyo dinlemek benim hoşuma giden şeyler. Bunlar benim mesela konsantrasyonu bazıları mesela gözünü kapar yatar uyur dinlenir
0: Peki şöyle bir
1: temiz
0: şey
1: hava
0: var mı
1: alır.
0: yani senin öğrencilik yıllarından bugüne zaman içinde konsantrasyonun daha böyle yoğunlaştı mı? Gelişti mi?
1: Tabii tabii ki her geçen gün daha iyi oluyor konsantrasyonum çünkü eserin yapısını çok iyi
0: Yani
1: analiz
0: çalışmayla bir
1: edebiliyorum.
0: bağlantısı var onu demek istiyorum değil
1: Gayet
0: mi?
1: tabii ki
0: Çalışarak elde edilen bir
1: yaptığın
0: şey.
1: işte ve yani %100 değil %200 çalışmalısın ki her şey senin daha kolay adapte
0: Yalnız ben
1: olmanı
0: bir de
1: sağlar.
0: şuna inanıyorum. Galiba doğuştan gelen de bir şey, beceri,
1: Ona da
0: konsantrasyon.
1: katılıyorum tabii ki. O
0: Mesela benim
1: yeti olmasa
0: bozuktu çok
1: zaten
0: küçükken çok bozuktu
1: işte o
0: konsantrasyonum.
1: yetin olmadığı
0: Ya da
1: zaman zaten
0: dikkatsizlik aynı şey mi bilmiyorum ama sonradan bunu aşmaya
1: evet.
0: çalıştım. Yani yorumcu için değil, besteci için de geçerli bu, değil mi? Doğuştan bir
1: Tabii ki.
0: konsantrasyonu olan besteci
1: Evet.
0: herhalde beste yapmak için daha
1: Evet.
0: yoğunlaşabiliyor.
1: Evet ama onu bir sisteme sokman lazım işte kendi içinde. O kişiye göre
0: Ya
1: değişiyor
0: da
1: onu.
0: çifte konsantrasyon eskiden olduğu gibi Mozart hem çalıyor hem beste
1: Evet.
0: yapıyor.
1: Evet onlar çok
0: Yani değil mi?
1: ilginç.
0: Beethoven,
1: Evet.
0: keza yani bütün büyük besteciler
1: Evet.
0: nasıl bir
1: Korkunç yani
0: şey
1: ürkütücü bir şey var.
0: konsantrasyonu ikiye katlanmış insanların. Şimdi senden Chopin'in heyecanlı piyano pasajlarıyla süslü Opus 23 1 numaralı sol minör baladını dinleyelim. Bu kadar konuştuktan sonra bakalım besteci ve yorumcu Burçin Büke nasıl konsantre olmuş Chopin çalarken anlayabilecek miyiz?
1: Bakacağız.

Zaten konsantrasyon herhangi bir iş yaparken de gerekli değil mi Burçin? Sadece müzik ya da spor yaparken değil. Mesela kendimizi yaptığımız bir işe verip bunu sonuna kadar sürdürmemiz gerekir. Eğer bunu yapabiliyorsak konsantrasyon yeterli.

0: Evet, bence sen bütün enerjini Chopin'e çevirip balada kilitlenmişsin. Sonra da Foça'ya, ardından da Foça tangosunu dinledik. Ayrı ayrı konsantre
1: Evet.
0: oldun mu onu soracağım her iki parçaya da. Peş peşe dinledik. Önce Chopin'in baladını, sonra Burçin Büke'nin Foça tangosunu. Böyle dinlemek kolay CD'den, radyodan. Konser sırasında sanatçının konsantrasyonu bozan bir sürü etken var, değil mi? Bir kere salonda oturan dinleyicilerin de sahnedeki sanatçının konsantrasyonunu bozmaması için dikkat etmesi gereken hususlar var. Sen şimdi Chopin çalarken ve bu Foça tangosunu bestelerken önce ondan başlayalım. Ayrı ayrı mı konsantre oldun? Nasıl? Aynı konsantrasyon içinde mi? İkisi de yoruldu.
1: Hayır, bak ben popüler müzikle çalsam, caz da çalsam, arabesk müzikle çalsam, Bach da çalsam hepsinde aynı
0: ciddiyetle. Aynı özeni gösteriyorsun, evet. Evet.
1: Çünkü besteciyi bırakalım. Melodiye saygı diye bir şey var, değil mi? Akorların, kontrapon yapısının. Onun için çok kendinden emin olup da konsantrasyonu sağlayamazsan gerçekten dışarıya o sesleri veremez. Onun için
0: ben anladım şimdi, demin zaten bu Chopin'in baladı ve arkadan da senin Foça tangosunu dinledik ya. Yani ne kadar iki ayrı eser.
1: Evet, ama
0: dokunuşlar, aynı konsantrasyon, evet, özelliği, evet, var ikisinde, evet, de anladın mı?
1: Ben, evet, ben de hep bir, evet, gerilim vardır.
0: Onun için ben böyle iki zıt parçayı çaldım. Sen de dedin, evet, ya demin ne çalarsam hangi tür olursa, evet, gerçekten yani Chopin'den sonra Burçin Büke'nin Foça tangosu yabancı gelmiyor. Bir potada, evet, eridi. Ve ben onu hissetmek ve dinleyicilerimize onu hissettirmek istedim. Gerçekten de iki parçaya güzel konsantre olmuşsun. Evet, demin de söyledim, konser sırasında konsantrasyonunuzu bozan bir sürü etken, değil mi? Salonda oturan dinleyici de sahnedeki sanatçının konsantrasyonu bozmaması için onun da bir yapması gereken ödevler var, değil mi? Bunlardan biri de meşhur alkış. Biliyorsun. Konserlerde öyle canımızın istediği yerde ya da bölüm aralarında alkışlarsak sanatçının konsantrasyonunu bozuyoruz bir kere. Bu bir, değil mi? Yani bu da sanatçıya göre değişiyor bazen ama, evet, genelde böyle. Bir de şöyle bir şey oluyor. Alkışlayanlar ve alkışlamayanlar olarak seyirci ikiye ayrılıyor. Konser salonunun ortamı da geriliyor. Alkışlamayanlar alkışlayanlara böyle bir eleştirel gözle bakıyor ya da şşt pşt filan diye böyle bir şeyler yapıyorlar. Öbürküler de niye bize şiş piş yapıyorsunuz diye anlamsız alkışlamayanların suratına bakıyorlar. Niye tepki gösterildiğini anlamıyorlar. Ben o arada sahnedeki sanatçının durumu çok zor. Düşünen yok yani bu konser seyircilerinin çatışmasında. Bazı sanatçılar bu durumu gülümseyerek, bazen böyle başı önünde alkışların bitmesini bekleyerek, bazen de kızıp Svyatoslav Richter gibi sahneyi terk ederek gösteriyorlar, değil mi, kızgınlıklarını. Ve bu işe bir türlü çözüm bulunmuyor. Sen ne düşünüyorsun
1: aslında,
0: bu konuda?
1: Aslında biliyorsun birçok konser salonunda önceden bir anons olur. İşte cep telefonunuzu kapatın.
0: Kapatın, fotoğraf çekmeyin.
1: Işte, fotoğraf çekin. Ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki o cep telefonları.
0: Onu kimse dinlemiyor bir kere.
1: Evet, yani artık o İmkansız. Şey oldu. Bence en iyi sistem şey. Oradaki yayın şeyini bozmak lazım. Yani salona girdikten sonra. Ancak fuayede yine telefonla konuşulması lazım. Öyle bir şeyler var biliyorsun.
0: Evet.
1: Kapatıyorlar, konuşamıyor. Peki şeye gelelim. Bölüm arasındaki alkışa.
0: Evet.
1: Şimdi bizim ülkemiz olarak konuşursak hala bu şey oturmadı. Bunu bir Almanya'da, Avusturya'da yaşayamazsın. Çünkü oradakiler
0: bilerek
1: izliyorlar, evet, izliyorlar ve o konsantrasyonu dinleyici de.
0: Dinleyici konsantrasyonu, yani ikiye ayrılıyor bu. Tamam, dinleyici ama ve yorumcu konsantrasyonu.
1: Ama ben sana daha fenasını anlatayım. Geçen sene Casablanca konserinde ya insanlar telefonla konuşuyorlar konserde.
0: İnanmıyorum.
1: Evet. Yani bayağı karısı arıyor. İşte 2 kilo domates unutma eve gelirken. Adam ve konuşuyor ve,
0: ve sen
1: yürüyerek gidiyor. Ve ben şok oldum yani.
0: Eski zamanlardaki gibi.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Yani biz Türkiye'deki bu alkış olayını konuşacağız ama daha felaketlerini yaşadım ben ya. Yani sahnenin önünden yürüyüp gidenler var yani. Ve bir daha geliyor.
0: Peki konuşa geliyor. Svyatoslav Richter'in yaptığını nasıl buluyorsun, kızıp gitmesini? Her ya, zaman yapmamıştır ama belki bir tanesi böyle ya, çok tesir etmiştir müzik dünyasına.
1: Richter ne yaparsa haklıdır bence. Yani Richter'in yaptığı yanlışı bile ben doğru buldum. Ben öyle bir şey yapmam. Hatta ben
0: ne daha yaparsın böyle, sen bekler misin?
1: Ya ben eskiden ben tepki vermiyorum hiç. Hani nem yüz şeyi falan. Ben bekliyorum yani, kafamı öne eğip bekliyorum herkesin durmasını. Şimdi bazıları da şey yapıyor bunu. Hani şeye çevirmek için daha böyle reytingi bol olsun diye tepki veriyorlar. Ben bunu Richter için konuşmuyorum. Hmm. Ya da seyirciye kötü bir bakış. Hmm. Ne bileyim üf püf sahnede sanatçının yapması çok yanlış. Hmm. Sanatçının böyle bir hakkı yok. Zaten o seyirci yanındaki önden ve arkadan gelen tepkilerle gerçekten bir rezil olma durumuna düşüyor. Ya da öksüren insanlara mesela kötü bakıyorlar. Öksürmezse adam ne yapacak yani, boğulsun mu yani? Tamam mı? Yani ben birazcık daha iyi bakıyorum.
0: Salonda ama, gergin.
1: Ama Casablanca'daki olay tabii cep telefonla konuşuyor gitmesi.
0: O bir
1: ve bir kişi de değil yani. Şey. Orada bayağı şeymiş. Ne denir? Olan bir hadise.
0: O zaman bir daha konser vermiyorsun herhalde Casablanca.
1: Ya oralarda ama gerçekten öyle konserler yaşadım yani.
0: Enteresan. Şimdi bu bölüm aralarında alkış işi, hele sahnede tek başına resital veriyorsam bana daha zor gibi geliyor değil mi Burçin? Konsantrasyonun bozulmaması imkan. Orkestrayla çaldığı zaman en azından sahnede yalnız değilsin. Ama bu sefer de ne oluyor orkestrada? Görkemli bitişlerde her seferinde alkış oluyor. Evet. Değil mi? O da tehlikeli.
1: Ama biraz daha sanki iyileşti ya Türkiye'de.
0: Ha, iyileşti
1: hani, büyük şehirlerde, metropolde artık iyi bir dinleyici kitlesi var. Az var ama evet, iyi bir dinleyici kitlesi var.
0: Aslında biliyor musun geçmişte senin demin anlattığın Casablanca örneği gibi aralarda alkışlamak, konser sırasında ayağa kalkıp dolaşmak doğal karşılanılmış biliyor musun?
1: Allah Allah.
0: Tabii. Hatta bugünün aksine bu alkışlar müziği iyi bilen ve anlayan gruplar tarafından yapılırmış. Alkışlamazsan tam tersi yani biliyor musun?
1: Sanki birazcık da sanatçıya motive etmemiş.
0: Evet ya. Mesela bunu bestecilerin mektuplarından biliyoruz. Örneğin Mozart babasına yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Birinci bölümden sonra o kadar coşkulu bir alkış geldi ki ikinci ve üçüncü bölümde ise alkışlar zirveye ulaştı diyor.
1: Ha, onu şey gibi düşünüyorlar. Aa. Hani başarı.
0: Bir de şöyle bir şey var tabii. O kadar çok yazmışlar ki mesela yani ilk yazıyor hemen seslendiriyor. Hani ilk defa dinliyor belki dinleyici o eseri tabii.
1: Ama bazı besteciler de biliyorsun şey yaptılar. Atak hemen bölümden bölüme geçmen.
0: Bölümden bölüme tabii.
1: Yani seyircileri.
0: Bu geleneği kim değiştirmiş biliyor musun? Bu Mozart'ın babasına yazdığı mektupta büyük bir heyecanla anlattığı alkış meselesini. Bu geleneği Wagner ve Mahler değiştirmiş.
1: Ha öyle mi?
0: Evet. Efsanevi orkestra şeflerinden Stokowski ve Toscanini'nin konsantrasyonu bozduğu için bölüm arası alkışları kaldırmak içinde çaba gösterdiği biliniyormuş. Böyle böyle de yani 19. yüzyılda yerleşmeye başlamış. Hmm. Çok geçmemiş yani bu bölüm arasında
1: alkış.
0: O zaman
1: rapsodi formu da hep öyle yapıldı o zaman.
0: Evet. Ha? Evet evet.
1: Sırf bölüm aralarında. Yok.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak kim buna bir çare bulmuş? Mendelssohn.
1: Ha,
0: tabii ne yapmış?
1: Işte evet, Felix, evet.
0: Bazı bölümleri birbirine öyle sıkı bağlamış ki değil alkışlama nefes alamazsın. Böyle bir boşluk bile yok yani. Mesela ilk aklıma gelen Opus 25 1 numaralı sol minör piyano konçertosu.
1: Hmm, çok güzel konçerto.
0: Bunun için yapmış acaba bölümleri birbirine bağlamak, alkışları önlemek için mi yapmış?
1: Mendelssohn bu konçertoda bölümleri birbirine bağlayarak alkışları önlemek de istemişti. Onu bilemem ama konçertonun bölümlerinin birbirine bağlı olarak geçişi o zamanlar için bir yenilik
0: evet,
1: olarak.
0: Evet yenilik değil mi tabii ki.
1: Çaktırmadan hani
0: yok,
1: çaktırmadan yenilik.
0: Evet.
1: Piyanonun egemenliğinde olan bu konçerto çok ilgi görüyor. İlk kez 17 Ekim 1831'de Münih'te seslendirilen konçertoyu Mendelssohn da kendi seslendiriyor. Birbiri ardına kesintisiz süren 3 bölümüyle sade yapısı olan berrak bir konçerto ve piyanistlerin de oldukça başarı elde ettiği bir konçerto.
0: Sen çaldın mı?
1: Ben Mendelssohn konçertoyu çalmadım ama 3 tane arkadaşım, çok yakın arkadaşlarım. Bir tanesi Londra'da dinlemiştim, 2 tanesi Almanya'da evet. Çok da güzel çalmışlardı. Takdir ettiğim bir konçerto. Ben sanki o Mendelssohn konçertoyu daha çok kızlara yakıştırıyorum.
0: Evet öyle derler. Niye acaba bilmiyorum.
1: Hayır yani bence.
0: Yani Brahms erkek konçertosu, Mendelssohn kız konçertosu.
1: Onu demek istemedim ama sanki Mendelssohn daha.
0: Zarif.
1: Evet zarif, zarif böyle. Sanki biz bozacakmışız gibi geliyor.
0: Peki ne diyorsun böyle 3 bölüm nefes almadan birbirine bağlı. Sen sever misin böyle konçerto? Yoksa ister misin aralarda bir nefes almak için? Bölüm aralarını ister misin?
1: Ya Beethoven falan çalarken istiyorum ya Brahms çalarken.
0: Brahms çalarken
1: ama... Yani o yoğunluk sanki böyle bir 10 saniye falan.
0: Sensans
1: hani,
0: da öyle değil mi bağlı?
1: Sensans Aslında değil.
0: Tam değil ama yani böyle.
1: Sol minörde birinciden ikinciye geçerken. Pardon, ikinciden üçüncüye geçerken.
0: Geçerken.
1: Ama onu da herkes yapmıyor.
0: Yapmıyor.
1: Yapmıyor.
0: Ama Mendelssohn kayıtsız şartsız yani.
1: Evet evet.
0: Hadi bakalım dinleyelim. Enteresan. O zaman. Bütünlüğünü bozmadan başından sonuna kadar Mendelssohn'un sol minör piyano konçertosunu. Bölüm aralarında alkışlamak yok bu için. Sakın unutma, tamam mı,
1: tamam,
0: dinlerken.
1: Dikkat alıyorum.

0: Yine şu konsantrasyon meselesine dönersek, piyano tuşları üzerinde teknik çalışma yapmayı şiddetle reddeden bir piyanist var. Kim bu biliyor musun? 20. yüzyılın büyük piyano virtüözlerinden Gizze King.
1: Bayılırım.
0: Değil mi? Seversin.
1: Bayılırım.
0: Değil mi? Teknik çalışma yapmam, konsantrasyon her türlü ön çalışmanın yerini tutar benim kariyerimde demiş. Katılıyor musun buna?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ama teknik çalışma yapmam çok sert bir söylem değil
1: şimdi
0: mi?
1: Şimdi şöyle bir şey. Belli bir yaşa kadar zaten teknik olarak çalışıyoruz. Tamam mı? Ne zaman artık müzik şeyine girmeye başladığında. Bana gelen genç arkadaşlarım benim evi basanlara böyle çalanlara hep şey diyorum. Tabii ki gamını çalışacaksın, trill çalışmalarını yapacaksın. Fakat devamlı müzikle beraber yap bunu. Çünkü sonra bir eksiklik oluyor ileride ve kafa olarak nasıl gamı temiz çalabilirim düşünüyor. Aslında orada içindeki legatusu, staccatosu, işte inişler, çıkışlar hep bunları hissederek çalması lazım.
0: Tam da bir melodi çünkü.
1: Walter Gizekin'e kesinlikle katılıyorum. Efsanevi bir tekniği olan bir piyanist
0: işte biliyorsun
1: değil mi?
0: Görüyorsun teknik çalışma yapmam diyor. Tekniği müthiş bir adam yani.
1: İşte, çünkü onu müzikle.
0: Üstün teknik hatta.
1: İşte, müzikle bitirmiş.
0: Müzikle bitirmiş. Evet. Ve bu tekniği de o kadar tını ve renk zenginliği barındırıyor ki ünlü piyanistin izlenimci besteci Debussy'yi çok başarılı yorumlamasını biliyorsun. Gizekin Debussy yorumcusu olarak tanınır.
1: Müthiş bir piyanist.
0: Müthiş bir piyanist evet.

0: Önce Gizek'in çaldığı her eserin kendine özgü teknik zorluklarını öğrenmiştir. Sonra da gerçekten teknik olarak güç olan pasajları çalışmıştır bence. Öyle ben, değil mi? Evet, içinden ayıklayıp. Ünlü yorumcular hakkında uydurulan hayal mahsulü hikayeler de var tabii. Buna tepki olarak da söylemiş olabilir, değil mi? Böyle evet. Bir lafı. Sadece Gizek'in değil, bir sürü ünlü yorumcu var böyle. Konsere çıkmadan önce bırak alıştırma yapmayı, çalışmayı bile gereksiz bulan.
1: Benim gibi.
0: Mesela New York'ta Central Park'ta sık sık yürüyüşe çıkan Horowitz'e Rahmaninov eğer yürümezsen parmakların çalışmaz demiş. Onun için Horowitz o günden beri hep yürüyüşe çıkarmış. Horowitz de piyano çalmayı akıl, yürek ve parmakların birbirini tamamlaması olarak tarif ediyor zaten. Akıl, yürek ve parmaklar bunlar birbirlerini tamamlarsa bu diyor piyano çalmaktır. Müzik tarihinin efsane violoncellosu Pablo Casals tekniği elde etmek gerekli. Gerekli ama onun tutsağı da olmamalısınız demiş. Bu da çok doğru bir laf değil mi?
1: Kesinlikle.
0: En kusursuz teknik demiş, hiç farkına varılmayan tekniktir demiş.
1: %100 katılıyorum.
0: Evet, bunlardan çıkan sonuç demek teknik de yorumculukla çok ilgili bir şey.
1: Tabii ki ama şöyle bir şey. Belli bir seviyeye geldikten sonra bunlar yapılacak. Yani bir de konuştuğumuz insanlar Walter Gizek,
0: Pablo Casals,
1: Casals,
0: Horowitz,
1: Rahmaninov, Horowitz. Belli bir seviyeye geldikten sonra zaten oturup da yani
0: evet.
1: 50 sene sonra da her gün 2 saat gam çalışacak halin yok. Yani ben çalışmıyorum zaten.
0: Zaten çok doğru söylemiş Casals. Ne demiş? En kusursuz teknik hiç farkına varılmayan tekniktir.
1: Evet.
0: Bitirmiş yani
1: evet.
0: Değil mi?
1: Tabii Horowitz'in dediği de çok güzel yani. Evet. Akıl. Yürek,
0: parmaklar.
1: Parmaklar.
0: Bunlar birbirini tamamlaması gerekir.
1: Kesinlikle.

0: en kusursuz teknik, hiç farkına varılmayan tekniktir. Evet. Bitirmiş yani, evet. Değil mi?
1: Tabii Horowitz'in dediği de çok güzel yani. Evet. Akıl, yürek,
0: parmaklar.
1: Parmaklar.
0: Bunlar birbirini tamamlaması gerekir.
1: Kesinlikle.

0: Burada şimdi teknik ve konsantrasyon dışında bir de fiziki olarak konsere hazırlanmak var, değil mi? Pek çok yorumcu dinlenmek için iyi bir uyku çekmek, yürüyüş veya yoga yapmayı tercih ediyor konserlerinden önce. Sen nasıl hazırlanıyorsun? Neler yaparsın? Futbol oynarım deme sakın saçma.
1: Yok canım. Konserden önce yani o gün az çalışıyorum işte dediğim gibi. Ya da zaten
0: Mesela ünlü bir yorumcu da bana pardon şey demişti, çok ünlü bir piyanisti, unuttum şimdi ismini, İsviçreli. Uyku, konserden önce uyku uyumak benim bütün dengemi bozar. Uyku çok kötü gelir bana demişti.
1: Ona bana da çok iyi geliyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Çok iyi geliyor, hatta son zamanlarda ya çok yollarda olduğumuz için şimdi uçak işte otel bilmem ne. Kuliste mesela son 20 dakikaya kadar uyuduğumu bilirim ben yani.
0: Doğru.
1: Yani uyku beni daha enerjik yapıyor. Öteki türlü çok bitkin olur. Mesela havuz bana çok kötü geldi. Onu biliyorum.
0: Kasları mı iyice gevşedi acaba?
1: Sabahleyin mesela havuza girmiştim bir gün otelde. Akşam konserimde en olduğum konser programında bile böyle birazcık tuhaf hissetmiştim.
0: Allah Allah.
1: Evet, havuz suyu bana

0: Müzik severleri sesiyle büyüleyen İtalyan mezzo-sopranlı Cecilia Bartoli'nin konserden önce yapması gereken uzun bir yasaklar listesi var. Bir kere konser vereceği yere giderken uçağa asla binmiyor.
1: Ya nasıl gidiyor Amerika'ya?
0: Geçmişin büyük solistleri gibi gemiyle seyahat etmeyi seviyormuş.
1: Yapamam.
0: Ya ben aynı kafadayım. Çünkü sesime zarar veriyor diyor. Klimalı ortamlar, katiyen klimalı ortamlara girmiyor.
1: Tamam,
0: o da doğru,
1: katılıyorsun
0: tamam. Değil mi?
1: Klimalı ortam.
0: Konserden bir gün önce bütün gün dinleniyor ve çok az konuşuyor.
1: Bence zaten öyle olması
0: lazım. Sigara içenlerin yanına bile yaklaşmıyor.
1: Çok güzel.
0: Mutfağa girip makarna pişiriyor.
1: Evet, buraya kadar aynı
0: anlaştık
1: gidiyoruz.
0: Değil mi? Ben de.
1: Evet.
0: Peki uçağa binmeyen sanatçılardan biri de Richter'miş, biliyor musun? Sviatoslav, evet, Richter. Amerika'dan gemiyle geliyormuş. Avrupa kıtasında konserler arasında arabalarla dolaşıyormuş. Richter için konser düzenleyenler de bu arada korkulu rüya gördüklerini söylüyorlar. Hani ya bir aksilik olursa diye. İşte böyle örnekler uzar gider. Bu için Richter ve Bartoli için söylemiyorum ama bazı sanatçıların da kaprisleri insanı canından bezdirir, değil mi?
1: Yani muhakkak şeyde...
0: Yani bunlarınki makul.
1: Horavitsu'da
0: evet,
1: zordu
0: canım.
1: Yani.
0: Evet.
1: İşte bilmem ne balığı olmadan...
0: Evet, kadife, bilmem ne renk kadife perde olmadan...
1: Pazar günü
0: otele,
1: yalnızca
0: piyanosu
1: o
0: olmadan.
1: Evet, kendi piyanosu olmadan. Ama gerçi bu kategorideki piyanistlerin ya da kemancıların ya da sopranonun...
0: Sopranoların da çok kaprisleri
1: tamam,
0: var.
1: Tamam, kaprisi var da popçuların ne yapacaksın?
0: Tabii canım, felaket.
1: Yani Horavitsu'nun çeyreği...
0: Altın banyo isteyenden tut.
1: Horavitsu'nun çeyreği değil ama olalım, 20 kişilik grupla gelen popçuları ben biliyorum Türkiye'de yani.
0: Evet, gerçekten öyle.

0: Evet, böyle ünlü sanatçılar konser düzenleyenleri kaprisleriyle canından bezdirse de biz böyle ustaları sevip saymaya devam edeceğiz. Çünkü onlar ne yapsa haklı, değil mi? Bazı sanatçılar ise Burçin, kapris yapmak şöyle dursun, mütevazi kişiliğiyle büyülüyor insanı. Yani onu böyle görünce arkadaşını görmüş gibi oluyorsun, sarılasın geliyor, biliyor musun? Ne kadar içten. İşte bunlardan birisi de kim? İshak Perman. Basın toplantılarında bile kendisine sorulan soruları çok esprili bir dille cevaplıyor. Perman bugün bizim asıl konumuz olan konsantrasyon hakkında şunları söylemiş. Bazen enstrümanınıza fazlasıyla konsantre olurken çaldığınız esere yeterince yoğunlaşamazsınız. Bu yüzden diyebilirim ki seneler geçip yaş aldıkça çaldığım müziğe kendimi verebilme kabiliyetim arttı. Bu da benim müzikal olarak gelişme yolum. Senin de böyle bir şey başına geldi mi? Piyanoya fazlasıyla konsantre olurken çaldığın esere fazla yoğunlaşamadığın oldu mu hiç?
1: Ya işte zamanla her şey gelişiyor.
0: Evet.
1: Yani
0: Perman
1: her gün
0: diyor zaten.
1: İşte her gün daha ikisini de ayırıp aslında ikisi aynı yolda giden bir şey.
0: Evet.
1: Konsantrasyon ve çalışmak. Ya da esere hakim olmak. İkisi de yan yana giden bir şey.
0: Dengede tutmak.
1: Her konserde gerçekten yeni bir nota, yeni bir balans, yeni bir şey, hep bir şey keşfediyorsun. Daha rahatlıyorsun. Artık piyano çalmak senin için yalnızca bir anlatım aracı oluyor.
0: Nasıl peki böyle oluyor? Soyutlanıyorsun eserden de. Piyanoya sırf konsantre olmak nasıl bir şey? Yani piyanonun nesine konsantre oluyorsun? Tuşlarına mı? Mekanik yapısına mı?
1: Ya onu
0: pedallarına mı?
1: Yok, anlatmak zor. Çünkü,
0: zor değil mi?
1: Zaten bir tek blok halinde düşünüyorum ben. Sağ el, sol el ya da ayak, pedal, çıkan ses, işte kuyruk açık mı, koltuğun o. Hepsi bir olması lazım ve senle onunla beraber çıkıp yapıyorsun. Ya zamanla olan bir şey yani.
0: İşte zaten Perman da demiş, diyebilirim ki seneler geçip yaş aldıkça müziğe kendimi verebilme kabiliyetim de arttı. Bu da benim müzikal olarak gelişme yolum demiş, noktayı koymuş. Evet, şimdi Perman'ın kemanına kulak verelim o zaman. Hemen ardından da açık büfe köşemize gideriz.
1: Olur.

0: Açık Büfe.
1: İşte buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Kendini nasıl tanımlarsın? Sakin bir kişilik mi yoksa tam tersi mi?
2: Duruma göre.
1: En büyük kaprisin?
2: En büyük kaprisim? Çok zor. Çok vardır herhalde. Vardır yani. Vardır, çok vardır. Nereden bileyim?
1: 10 yıl önceye gidelim Burçin. Geçen zamanı sende yaptığı en büyük değişiklik ne oldu?
2: Ya herhalde daha durgunlaştım. Daha böyle içimde tutabiliyorum bazen.
1: Olgunlaştın. Dışarıya.
2: Evet, yani böyle eskiden çok sinirlenirdim. Çat diye söylerdim. Şimdi artık böyle daha kolay alıyorum yani her şeyi.
1: Bu sabah da Açık Büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıra geldi senin sevgili dinleyicilerimiz için seçtiğin Açık Büfe tadımlığına. Bakalım ne ikram ediyorsun bizlere.
2: Bugün Lang Lang'ın New York Rhapsody adını verdiği CD'sinden Mancini'nin Moon River'ın sunmak istiyorum. Bu sevilen parçada Lang Lang'a caz şarkıcısı Madeline Peru eşlik ediyor.
1: Açık Büfe için yine çok güzel bir seçim yapmışsın Burçin. Bu arada müzik mutfağımızın kapısını da yavaş yavaş kapatırken dinleyicilerimize Tiffany'de Kahvaltı filminin unutulmaz şarkısı Moon River'la veda edelim. Sevgili dinleyenler, Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden, gülücük yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Aparte etiketiyle yayınlanan kemancı Manon Gelli ve piyanist Jorge González Buasasa'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Felix Mendelssohn, Johannes Brahms ve Edvard Grieg'in sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Fransız kemancı Manon Gelli ve Kübalı piyanist Jorge González Buasasa'nın Paris Konservatuvarı'ndaki öğrencilik yıllarında tanışarak birlikte oda müziği yapmaya başlamışlar. Okulu bitirdikten sonra solo kariyerlerinin yanı sıra ikili olarak da konserlerini sürdürüp kayıt yapmaya devam etmişler. Sizlere bugün tanıtmak istediğim albümde Mendelssohn, Brahms ve Grieg'in keman sonatlarının yanı sıra Antonin Dvorak, Zdeněk Fibich ve Jan Sibelius'un 3 kısa yapıtını da seslendirmişler. Sevgili dinleyiciler, Felix Mendelssohn Fa majör keman sonatına 1838 yılında Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nın baş kemancısı Ferdinand David'in isteğiyle Mi minör keman konçertosu ile aynı zamanda başlamış. Kısa sürede yapıtın önemli bölümünü tamamlamasına karşın istediği gibi olmadığını düşünerek bir süre sonra üzerinde düzeltmeler yapmış ancak sonatı tam olarak bitirmediği için hiçbir zaman bastırmamıştır. 1953 yılında ünlü kemancı Yehudi Menuhin, Mendelssohn'un el yazısıyla günümüze ulaşan yapıtı tekrar gözden geçirmiş, iki kopyayı karşılaştırarak ilk bölümü revize etmiş ve basıma hazır hale getirerek seslendirmiştir. Sonat o zamandan beri yavaş yavaş kemancıların dağarında yer almaya başlamış, konserlerde ve kayıtlarda daha sık çalınır olmuştur. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtı, Felix Mendelssohn'un Fa majör keman sonatını, kemancı Manon Gelli ve piyanist Jorge González Buasasa'nın yorumundan dinliyoruz. Yapıtın bölüm başlıkları Allegro Vivace, Adagio, Assai Vivace.

Felix Mendelssohn'un fa majör keman sonatını kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yorumundan dinledik. Sevgili dinleyiciler, aynı sanatçılar şimdi Johannes Brahms'ın 1886 yazında Thun Gölü kıyısında tatil yaparken bestelediği Opus 100 La Majör 2. keman sonatını seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 100 La Majör 2. keman sonatını dinledik. Kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boasasan seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde yine aynı sanatçıların yorumundan Edvard Grieg'in Opus 45 Dominör 3. keman sonatının final bölümünü dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Opus 45 Do minör 3. keman sonatının final bölümünü kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.

Herkese merhaba, Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımıza ilk olarak neoklasik müziği bestecisi Stefan Moccio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümüyle yapacağız. Bu albüm bestecinin de cümleleriyle aslında oyunun inceliklerini öğrendiği bir çıraklık döneminin portresiymiş. Kendi cümleleriyle biraz anlatayım. 20'li yaşlarımın başlarında Toronto'da 5 yıldızlı bir otelin loş, cilalı sakin lobisinde piyanonun başında yalnızdım. Para, imaj ve sessiz bir zevk üzerine kurulu bir oda. Önümde sahneler açılırken çalıyordum. Güç, aşk, ego, yalnızlık, dağılmamak için rol yapan insanlar. Böyle bir odada daha sert çalarak hayatta kalamazsınız. Tam olarak ne kadar az vereceğinizi bilerek hayatta kalırsınız. Ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman sessizliğin hasar vermesine izin vereceğinizi. Bu kısa öyküler o sınırdan geliyor. Gerilim, kontrol, hissedilen ama asla dile getirilmeyen şeyler. İşte etkilemeye çalışmayı bıraktığım ve bir odayı nasıl ele geçireceğimi öğrenmeye başladığım yer burası. Albümden Melt ve Positano radyolarınızda.

Stefan Mochio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümünden Bossa Nova ve I Break Everything I Love isimli eserlerini dinledik. Sırada yeni bir albüme yelken açıyoruz. Bir otel odasından ya da otel lobisinden bambaşka bir varoluşsal krize yolculuk edeceğiz şimdi. Adrian Berenguer'in The Creator isimli albümü. Bu albüm gerçekten varoluşsal bir krizin çok epik bir tezahürü bana göre. Bestecinin de deyimiyle yaratıcı kökenlerimizi anlatan bir albüm. Evrenin nasıl geliştiğini ve bu gelişmeyi nasıl hissettiğimizi anlatıyor. Gerçekten bir yaratıcı var mı? Yoksa bu sadece çevremizle ilgili kaygılarımızın bir ürünü mü? Albüm yalnızca kendi içimizde cevaplayabileceğimiz sorularla dolu, demiş besteci. Albümden A Spark radyolarınızda.

Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden The Creator ve Mercy isimli eserleri dinledik. Mercy, beni, Ola Yaylo'nun eşsiz eseri Northern Lights'a davet etti adeta. Dinler dinlemez aklıma gelen ilk eserdi. Voce Zeyt'in eşsiz yorumuyla dinliyoruz şimdi.

kuzey ışıklarından fantastik bir denize. Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Wild Sea ve A City Where None Live bizlerleydi. Bu merak ve keşif hissini şimdi bırakmak istemiyorum, aksine takip etmek istiyorum. Catherine Finch'in Notes to Self isimli albümünden Adre ve 13 dinliyoruz.

Hugh Pengchen'in Fantasyland albümünden A New Journey bizlerleydi. Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bu eserle birlikte Borusan Klasik'te Uyanmıyor programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanmıyorklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanmıyor Facebook ve Uyanmıyor Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Uyanmıyor.
1: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

Bu işten pek çok memnunum kalbim. Aşkla dolacak kalbim. Sevdayla aşkla dolacak kalbim.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ich will.
1: Ich will.